Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: idamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

hayalin gözüme bir perde oldu. Ne yaptımsa, ne ettimse seni unutamadım. Dostlarım hep sordu, nerede o diye.

çöller gibiyiz. Ayrı dünyalarda eller gibiyiz. Bir zalim gururun son eseriyiz.

vefasız ve insafsız. Bir insan kaç defa ölür ha? Benim bildiğim vefasız bir insan bir defa ölür. Ama sen beni bir değil, bin defa öldürdün. Senin vefasızın kızı, senin insafsızın kızı. Bir gün sen de seveceksin, bir gün sen de çekeceksin.

çilesi bitmez garibanamın. Mahpushaneden mektup bekler, çilesi bitmez garibanamın. Aç gardiyan kapıları, ben gideyim anama. Sarılayım boynuna, okşayayım telini. Kara toprak almadan, kara toprak sarmadan, son kez göreyim seni.

aç gardiyan mazgalları, ben gideyim anama, sarılayım boynuna, okşayayım telini, kara toprak almadan, kara toprak sarmadan. Abam son kez göreyim seni.

Aslında her şeyin başlayıp bittiği yerdir kalp. Sever, sevilir, üzer, üzülür ama kalp dediğin beraber yaşlanıp beraber ölmeni. İşte o yüzden sana diyorum ki benimle evlen.

0: reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum.

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucun

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551-730-0298. 0551-730-0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

gitme. Yalvarırım burada kal. Umutlarım hep sende. Dayanılmaz hasretim. Ne olursun dur gitme. Burada kal. Burada kal.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

tadısız sevginin, vefasız sevgilinin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğin gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım. Saatler bir bir kovaladı, dakikalar yok etti her şeyimi. Yüreğimi, bedenimi, beynimi, hayat veren can damarımı.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98 Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Fatih, reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm

0: Mezarlıkbaşı Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

bilirim ne zaman kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanın koynuna.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Hayallerim uçup gitti, dayanacak gücüm bitti. Acılardayım, boşa geçti onca yıllar, vefasız olmuş hep aşklar.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Yaslandığım dağ yıkılır, başıma işler açılır, dünya üstüme yıkılır. Severken ayrılık olmaz, sana bana bu yakışmaz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: 0541 0541 780 Burası Radyo Lider İzmir. Lider FM.
1: Çok kızgınım sana. Hiç sözünde durmuyoruz. Hiç sözünde durmuyoruz.
2: Ece öldü.
1: Söz vermedin mi ben hiç gitmeyeceğim diye? Söz vermedin mi? Hep yanında kalacağım diye.
2: Sercan!
1: Ne? Beni böyle bıraktın burada. Ben seni öylesin diye mi sevdim?

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
3: Cümleten selamünaleyküm güzelleştirilmiş güzel insanlar. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız, kazasız belasız gönlünüzce güzel bir hafta sonu dileklerimle hepinize cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkının hemen akabinde SMS mesajlarınızın bir kısmını, sonrasında koğuş mesajlarının WhatsApp üzerinden bir kısmını paylaşacağım. Saat 8'e kadar. 8'den sonra da kardeşlerimin 9'u 10 geçeye kadar bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonra WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ünki güzel şarkısıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızın açılışını yaptık. Şimdi SMS mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında standart koğuş mesajlarımızı kardeşlerimin WhatsApp üzerinden paylaşacağım. Saat 8'i 5'i 10 geçeye kadar sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarını paylaşacağım. Bir kez daha hatırlatmış olalım kardeşlerimizi. Ben Gamze Ali Aşakran T4, Beykide yatan Mehmet Ali Kömürcü, seni çok özledim. Aklımda kalbimde hep seninle, kendine çok iyi bak bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle Afyonkarahisar'da yatan babam Erkan Başaran, namı der Paşa'ya, daha sonra Şakran'da yatan abim Yiğit Başaran'a selam olsun. Ellerinizden öpüyorum, aslanlar gibisiniz canlarım, sizi çok seven Irmak. Başaran, gaddar olmayan hükümdar olamaz, Hazar Yıldız'dan gel yaramı sar. Aleyküm selam kız kardeşim. Murat abi, ben Eylül, ben hemen R tipinde atan Burak Irak'a, en büyük pişmanlığımsın. Şarkı olarak icap eder mi? Enver Yılmaz, armağan olsun. Murat abi, ben B10 koğuşundan tahliye olan Dilara Çetin Gülcü. Başta Selma teyze, Gül abla, Yıldız abla, Sinem abla, Ceyda, Beyza, Özlem, Burçin, Fadime abla, Gökçe, Aleyna, Dilara, Pınar abla, Nilay, Mine, Nazi abla, sizleri çok seviyorum. İnşallah bir an önce sevdiklerinize kavuşursunuz. İyi ki varsınız. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C8'den Eyüp Yeldir. T2A4'te yatmakta olan Serhat Küçük Dayman, Mertcan Karayüz, Ali Baran, Koçtan Yusuf Oyur ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Son olarak Hamit Elme'ye, Nazilli'den Gazinocu Emrah Kocaman'ın çok selamları var. Aynı koğuşta yatmaktayız.

Asel, Nevin, Özkan ve Nadire Güzel'den bu şarkı İzmir Ali Şakran 5A5 koğuşunda bulunan kardeşim Buğra Yağız Güzel için gelsin. Blok 3 kusura bakma. Seni çok seviyoruz, seni özlüyoruz. Güçlü ol, en kısa zamanda kavuşacağız aslanım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinde bulunan Arda Yaman. Aleykümselam Arda kardeşim. Kader Ataklı yaptım abilerim, dostlarım Ali Cemal Öktem, Ali Cem Ulusoy, Civan Bolyurt, farklı akvaryumlarda bulunan abilerim Ayhan Kılıç, Hasan Sert, Taşdemir, Arda Kurt, İdris Tahirler, Fethi Kaya, Ali Ziya İyide, Yusuf Güler. Bu abi kardeşlere bin selam ediyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Yüreğimin anlıya sürdüm. Düşmeyen tetik utansın. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Karayazı, Boran Ardan Yaman Çamdibili. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Alperen Yaman, yani namı der Al Capone. Aleykümselam Alperen kardeşim. Şakran 3.0'dan tahliye oldum. Orada bulunan amcam Sakal Ahmet, Burkan Karademir, Beko Zengin, Veysel Arslan Pençe, Yunus Emre Ziyanak, Baltazar yani satılmış Şener'e ve Buğra Güzel'e selam ediyorum. Unuttum abi kardeşler, kusura bakmasın. Foça Açık'ta bulunan aslanım Bora Arda Yaman'a selam ediyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, Ahmet Kaya'dan Karayazı armağan olsun. Şakran Kapalı'da yatmakta olan Burak Baran'a, Burak Baran'a Cevdet Bağcı'dan Yasaklarda şarkısı armağan olsun. Sefası senden bütün cefalara razıyım. Şakran Kapalı'da yatmakta olan Burak Baran'a Özlem Özdil'den Sürgün şarkısını armağan olsun. Doğru tercih yalan dünyadan cennettir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. 3.10'da bulunan benim için çok değerli ve kıymetli Serkan Dinçer radyo başına. Abi tutuklan, abi paket olduğunu duydum, çok üzüldüm, özledim seni, kendine çok iyi bak, faks yazdım sana, umarım mektubumu almışsındır, cevap bekliyorum senden, seni seven kardeşin Necati Gülen. Şakran Kapalı cezaevinden mahkum olan kardeşim için bir istekte bulunacaktım. Feride, Havva Göker, B7 koğuşu, Sevin Gayrı, Gülsen Şenol'dan Cam Parçam, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Arda Işık. Aleykümselam Arda kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Yunus Emre Sağır, Soykan Soylu, Devran Koçan, Can Dülger, Anıl Öztürk, Barış Ercan'a selam olsun abi kardeşlerim. Bugünler elbet geçecek, sabır delikanlının kılıcıdır. Allah'a emanet olun. Size Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Baran Doğan. Menemen'de yatmakta olan yoldaşlarım Latifcan Doğan, Ercan Hafız'dan haber aldık. Rahat olun. İki gözlerim en kısa zamanda birlikte olacağız. Başka koğuşlarda olan canlar Mustafa Göktaş, Yasin Akçay ve tüm kayda değer dostlara selam olsun. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Murat abi ben Eylül. Menemen T-tipinde yatan Batuhan Mert, sana ihtiyacım var hem de çok. Şarkı olarak ihtiyacım var sevgim Yılmaz. Hemen telefonu yenileyeyim. Ben T4A8 koşunan İbrahim Akbaş. Önce Ferhat abim olmak üzere tüm abi dost kardeşlere bu şarkıyı armağan ediyorum. Ferman Akdeniz'den ben yaralı bir kartalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B18'den Murat Saygınsoy. Aleykümselam Murat kardeşim. Kadın Kapalı C11'de bulunan iki gözüm, senin kadar değerli olan mektubun elime ulaştı. Pazartesi mektup göndereceğim. İçini rahat tut, seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi. Ali Şakran T2B18'den Ömür Karakaş. Aleykümselam Ömür kardeşim. Başta olmak üzere kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim başta Erdi, Bilgiç, Süleyman, Güneş, Ozan Dahan, Sarı, Akif, Yazar, Murat Saygınsoy, Mehmet Ali Erbil, Eyüp Ekin, Musa Akkaya, Sedat Ulaş, Muhammed Köroğlu, Ferhat Pasin, hepsine bin selam olsun. Bayraklı Yamanlar çocuklarına selam olsun. Her karanlık gecenin bir aydınlığı vardır. Tüm şarkılar sevdiklerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornova Naldöken'den Sedat Ulaş. Aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan Erdi Bilgeç, Süleyman Güneş, Murat Saygınsoy, Sarı Akip Yazar, Ozan Dahan, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Yiğit Pasin, Ömür Karakaş, Barış Uzunoğlu, Eyüp Ekin, Ömer Kaçmaz, Cemo Acar, abilerime bin selam olsun. Bu dostlarım Halit Bilgiç'ten Dayı şarkısı armağan ediyorum. Demir kapılar bedenimizi ayırabilir ama duruşumuzu asla değiştirmeyiz.

Biz gün gelir kapılar açılır. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben Bayraklı'dan Boran Baran yani Vahap. Aleykümselam Boran. Sağ ol kardeşim benim. Öncelikle bu buradan adaletin özü sözü bir kendimize örnek aldığımız öz abim Kurtuluş Çakarlı'ya selam olsun. Biz bu hayata anlatılanlara değil yapılanlara bak cezanı şerefiyle atan şöyle diyeyim cezasını şerefiyle atan tüm abi kardeşlerime gönülden selamlar. Gece bir söz benden gelsin. Bu hayattan meyve veren ağaç hep taşlanır. Bunu sakın unutmayın. Körle yatan şaşı kalkar. Şakran İkinoğlu TTP B9 koğuşundaki canım eşim Ahmet Günay'a eşinden selamlar. Sol yanım seni hasretle ve sabırla bekliyorum dualarım. Seninle blok 3'ten sebebi yar şarkısı biricik eşime ve B9 koğuşuna gelsin. Ben T1C17'den Ramazan Kırmacı. Bugün doğum günü olan Özgür Başkan. Aslan kardeşim eski yaş gününü kutlar. Yok yanlışlık var. Şöyle diyelim eski yaş gününü şutlar diyelim. Yeni yaşını kutlar. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü ailenle geçirmen dileğiyle. Seni seven abin Ramazan Kırmacı Ahmet Kaya'dan. Doğum günün kutlu olsun. Şarkısı kardeşime armağan olsun. Ben T1C17'den Yusuf Aksakal. Bugün doğum günü olan Özgür Başkan. Yeni yaşını kutlarım. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününde. Ailen ve sevdiklerinle olman. Dileğiyle seni seven sayan dostun Yusuf Aksakal. Sayfamız yeni değilim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK19 koğuşundan Kürtay'dan aleyküm selam. Özgür Çakar kadın kapalı John 4 koğuşuna yatmakta olan derlim Gamze Çakar radyo başına. Gamzem belki dünyanın en güzel kadını değilsin ama artık dünyamın en güzel kadını olarak hayatıma girdin. Unutma ki özlemin en güzel yanı kavuşmaktır. Her demirden olmazlara vurguluyorum. Parçanın arma. Bunda da yanlışlık var. Her demirden olmazlara vurguluyorum. Parçanın armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Canım karım saçının teline bastığın toprağa canımı veririm. Her güçlü adamın arkasında mutlaka güçlü bir kadın vardır. Seni seviyorum. İyi ki varsın canım karım. Devlerin aşkı büyük olur. Kocan Ceyhun Batur. Murat abi biz TKA9 Kürt Aydın koğuşundan Taner Kundakçı ve Özgür Çakar aleykümselam kardeşlerim. Kadın kapalıda yatmakta olan kardeşlerimiz başta. B3 koğuşunda bulunan Tuğçe Kundakçı ve C14 koğuşunda yatmakta olan Özgür dostumun derdisi kardeşi Rabia Taşkesen'e sevgi ve selamlar bakidir. Gece ben ve dostumun sözüyle noktalamak istiyorum. Işıl ışıl şehrin karanlık sokaklarında özgürlük kısıtlanmış, sevdası yasaklanmış, hasta kafalar ardından ismini sayamadığımız kardeşlerimize selam söyleyerek bu da yarım gelen bir mesaj kardeşlerim. Murat abi ben Şakran'dan giden Beynur Demir. D5 koğuştan bulunan başta abilerim, kardeşlerim Civan Acar, Ağa, Çeto, Başkan, Fehim, Koca, Şakir, Dayı, Dadaş, İbo, Koko, Dayı, Laz, Nafis, Velat, Acar. Tüm D5 koğuşuna selam ve saygılarımla bizi soracak olursanız iyiyim. Sinan Yoldaş da yanıma geldi. Herkese selam ve saygılarımla. Evet buraya şimdilik virgülümüzü bırakalım. WhatsApp koğuş mesajlarımızı da birazcık hafifletelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A19 koğuştan Doğukan Çakıcı yani Dodo. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, Derli Büyüklerim, Mutlu Kurt, Emoç, Özdemir, Tatü, Emirgen, Şehbuz Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin, Nafçacı, yani Menemenli, Kasap, Doğukan Çetin yani Hoca, İhsan, Ertan, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamı ve tüm Bozyaka Yeşilyurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parlak, kırdılar, keskinleştik. Murat abi kolay gelsin. Ben T4A19'dan Dodo Çakıcı burada kader birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1C18'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a ve koğuşunda bulunan dostlarına selamlar olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka, Yeşilyurt, Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse etsin. Kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun.
Ben A18'den

Nestekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga, Yeşilliler abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık, Çağlar Dildöken, Çetin Kirtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi. Geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim, ben Eyüp Öztanık, buradan sizin aracılığınız ile oğlum Yusuf Öztanık Şakran Açık'a da çok çok selamlar. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmenci oğlu Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Erici'ye de çok selam ediyorum. Murat'ım, senden bu güzel derler ve tüm canlar için Tayyip Uçar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan. Aynı kampüste bulunan Müfitcan, Dürger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo, Berkay Buldaş, Arda Doğan. Aynı kampüste bulunan Müfitcan, Dürger, Ersoy Dönmez ve Sedat Altun Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan, güne bakan başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuyulu Ali, Gökçe Enes, Geçik Gökçe Ali, Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincan, Mehmet Toprak, Hakan Fırat, Etik Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüphan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Kekke Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet esaret altında bile duruşu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B6'dan Aziz Alabay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erin ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Kekke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyüpo'dan Yeraltı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslandayım Foçalı, Serhat ve Mertcan, Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran, Koç'tan Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taştan, Meydancılar Kralı Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrularımdır ve selam. Ben C14 koğuşundan Gamze Çakar, değerli dostum Rabia Taşkesen ve Dersimli Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz, Güler Demirkıran, Kübra Tepe, Pelin Dursun, Diyarbakırlı Neşe Gürbüz, Senem Çetinkaya, Nazkız, Damla Yesmesler, kuzenlerim Metecan Zorba, Yağız Zorba, T219'da bulunan değerli Özgür Çakar'a selamlarımı gönderiyorum. Bedeli ödenmiş hayatımızın vebali bize, derdi kimselere düşmesin. Rope'den 6 Mayıs şarkısı değerli dostlarıma armağan olsun. Biz C14 koğuşundan Rabia Taşkesen ve değerli dostum Gamze Çakar, gece şu sözleri bırakmak istiyorum. Biz yanlışlarımızın bile arkasında siz doğrularınızdan bile şüphe duyuyorsunuz. Herkes diyor farklısınız. İzmir kızıyız, siz de haklısınız. TK19'da olan değerlim Özgür Çakar, kıymetli abimiz Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın'a selam olsun. Asil Asgari'den Bedeli Var şarkısı değerlim Özgür Çakar ve kıymetli abim Aydın Demirbaş'a armağan olsun. C14 koğuşundan ben Rabia Taşkesen ve dostlarım Gamze Çakar,
Hatice Buse Yılmaz, Dersimli Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Arife Gülce,

Kübra Tepe, İkinoğlu A19'da değerli abilerim Aydın Demirbaş ve Özgür Çakar'a sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. Ayrıca gece bir söz bırakmak istiyorum. Bırakın şu kararsız kalırsak kuralsız oynarız ayaklarını, gözü kesenin gözünün önündeyiz. Ahmet Kaya'dan Şu Feleğin işine Bak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Dersimli dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum. Kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlva, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kıran, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir. O gün gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen TTP kapalı cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Uğur Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipi cezaevinden Taylan. Aleykümselam Taylan kardeşim. Senin aracılığına 6 koşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabük, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Kiraş, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu Kemal, Alperen Alvarcı. Abilerime kardeşlerime selamlar olsun, hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Derle abim Mert Turan, Gökhan Karakoç, Amrat Tatlı, Selçuk Tüter, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Savaş Kaya, Adem Sabırlı, Muhammed Maya, Cesur Ergon, Murat Güngör, Kemal Argın ismini yazıp yazamadım, bütün canlara selam ediyorum. Varsa param pulun alem olur kulun, yoksa param pulun olur mezar yolun. Murat abi ben T3C8'den Yiğit Turan derle abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Hüsnücan Aydın, Erhan Aydın, Refik Aydın, Emin Aydın, Baran Berşe Diyar, Gündüz Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Serhat Çevik ve Volkan Kızılyel abime de buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Zikretmediğim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da selam olsun. Murat abi Ferhat Tunç'tan Bizi Öldü Sanmasınlar, çalarsan sevinirim. Ben 3 nolu A13 koğuşuna karşı yakala Aykut Polat. Kader birdi yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emir Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ben 3 nolu A13 koştan karşı yakalı Aykut Polat. Kader birliği yaptım dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. T3 A9 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'e Adanalı Ayhan döneceğim bir gün abisi Veli Deveci'den kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay, ceviz kıran aleykümselam Berdan Doğanay kardeşim. Başta Kocaeli F2'de yatan babam Raif Doğanay, ceviz kıran ve dedem Nizam Gizgin'e selam eder, ellerinden öperim. Ayrıca Konya'da olan amcam Şehmus Gizgin, T4'te olan dayım Ali Turap Yentüz, Menemen'de olan Ali Ecellioğlu, Şakran Açık'ta olan dedem Hüseyin Yentüz, abim Uğur Nesivar, amca çocuklarım Yunus Batur ve Tatar Batur'a selam ediyorum. Bu gece istek şarkım Bir Beklentim Yok benim. Murat abim ben Tepecik'ten Berdan Doğan'a ceviz kıran kader birliği yaptım. Başta Escobar abim Fırat Gizgin olmak üzere dayılarım Erkan Öcellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar Doğan'a canlarım olan Hasan Kula, Nurullah Öncü, Ercan Bali, Kasabalı Vedat Vermez, Erhan Teker, Eren Dinçer, Furkan Alkaş ve bizleri seven tüm dostlara selam olsun. Gizginler koğuşuna Talaradu'dan Çabuk Olalım Aşkım şarkısı armağan olsun. Murat abi her daim seviliyorsun. Sağ olasın kardeşim benim, sizler de.
Ben T2C7'den Bekez başta amcam İbrahim, Yurteli dostum Kadir, Yurteli Hamza, Geritekin, Mevlüt Taşdemir, Özkan Özdemirli, Gazi Yaşar, Doğan Karagöz kardeşlerim, Ömer Şahin yani Goşto, Büyük Bekez yani Merdo, yok özür toparlayalım, Küçük Bekeş yani Merdo Mertcan, Erda Yusuf, Kayhan Kader birliği yaptım bu derler, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Bekez ayrı ve aynı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime nazaran dostum Kadir, Yurteli Hamza, Geritekin, Aslan abim Zafer, Mingan Serden, Zafer Mingan, Bahadır Gülsüm, dostum Fafi, Salih, Dursun, Ozan, Dahan, Emre, Bakaç, Hasan, Akan, Siti, Ahmet Acar kardeşlerim, Emrullah, İlhan, Mübarek, Toktaz, Murat, Turan, Doğan, Alp bu derlere sözüm. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda aslan gibiyiz. Bu derlere Mustafa Yıldızhan'dan geliyoruz şarkısı armağan olsun. Ben T2C7'den Kadir, Yurteli aynı kampüste bulundum. Dostlarım Bekeş, Murat Özel, Hamza, Geritekin, Ozan, Dahan, Aydın, Nazilli olan Can ve Kan, Bam, Diyar, Yurteli, Süleyman, Yavuz, Fafi, Salih, Dursun, Umut, Fidan, Fikret Dost, Agit Yürey, Barış Doğan, Mübarek, Toktaz, Bahadır, Gülsüm, Ahmet Kaydan, Mapsuhane, Amcaoğlu, Diyar, Yurteli, armağan olsun. Ben Kadir, Yurteli, başta Aslan Babam, İbrahim, Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Ömer Şahin, Hamza, Geritekin, Doğan, Karagöz, Mevlüt Taşdemir, Lokman, Bektaş, Onur, Tezcan, Sergen, İçmez, Özkan, Özdemir diye sevgiler, selamlar. Kardeşlerim, bir şarkı sonrasında kayıt mesajı olan kardeşlerim, 9'u 10 geçe kadar kayıt mesajlarınızın bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

taze adam lazım. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Polat Güleş, Bardan Kiper, Servet Kiper, Feriud Unçam, Mahmut Tunç, İshak Ünal, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Paşam Gürgür. Aleykümselam kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan abi, Mertuğrul Gürgür, Bardan Kiper, ismini sayamadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Paşam Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder, başta Atam, Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve Teyke A1 koğuşuna selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ertuğrul Gürgür. Aleyküm selam Ertuğrul kardeşim. Başta Atam, babam Eyüp Gürgür, Aslan kardeşim, Berdan Kiper, Can Baba Çörs Kemal, Cam Göz ve Polat Küleş Tatü İsmet. İsmini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan Ertuğrul Gürgür. Murat abi, ben Kavun Hasan, başta abimiz Eyüp Gürgür, derliler Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Sizleri seven sayan Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, başta abim Eyüp Gürgür, Aslan Yenlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper ve ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selam olsun. Sizleri seven sayan Murat Ersoy. Murat abi, ben İsmail Karabey, başta Eyüp Gürgür, Aslan kardeşlerim, Atakan Lüder, Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, ismini sayamadım, tüm dostlarıma da selamlar olsun. Sizleri seven sayan İsmail Karabey. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Pala. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Buradan canımdan Can Aslan kardeşim, yaşadığı hayatın hakkını fazlasıyla veren dostum Alpaslan Aldanmaz'a seslenmek istiyorum. Dostum, her şey iyi. Sen kafana takma. İyi ol yeter. Ben senin her zaman yanındayım. Şüpheye yer yok. Buradan tüm kader mahkumlarına bin bir selam olsun. Ben Batuhan Pala. Kardeşime benden uygar dua eden, hiç güler mi derdi olan şarkısı armağan olsun. Sen de canımsın Murat abim. Murat abi, ben Batuhan Pala. T3'te bulunan canım kanım aslan kuzenim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Namı der Puma. Kardeşim, her şey kontrol altında. Her şey tam istediğin gibi, kafana takma hiçbir şey. Ama kabullenemiyorum aslan kardeşim. Şimdiden çok özledim Alpaslan Aldanmaz der ki. Delikanlıya hainlik, garibana kurnazlık yapılmaz. Beni tanıyan tanımayan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben Batuhan Pala, buradan canım kanım aslanlar aslanı kardeşim Alpaslan Aldanmaz'a bin bir selam olsun. Abilerim sırasıyla Zeki Can Pala, Alperen Aldanmaz, Polat Denerli, Azat

Öz Işık kardeşlerim Mustafa Küleş ve Cemil Bineker, Furkan Yüksel, Emirhan Bircan, Ferhat Daş, ismini yazıp yazamadım, tüm dostlarıma binbir selam olsun. Can abim Murat Bingöl, ben Batuhan Pala. Öncelikle can yoldaşım.

0: Son pala buradan Teyüş'te bulunan yoldaşım Alparslan Aldanmaz kardeşim, her şey yolunda. Seni bekliyorum, sıkıntı yok. Bu gerçek, şu gerçek ki bu alemde herkes bir şeylere aldanır. Dostum kardeşim Alparslan Aldanmaz, benden sana aslan yakışmaz kafese şarkısı armağan olsun. Seni kendinden çok seven kardeşin Batuhan Pala. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Aleykümselam Devran kardeşim. Burada benle kader birliği yapan dost ve kardeşlere hitaben Serkan An, Mizgin Ortaç, Murat Sarı, Kadir Karaca, Esat Enes Alsaş, Dibek Başının Gülü, Oğulcan Bakırcı, Mustafa Gezer, Ezgin Oğuz, Furkan Tunç, Murat Avcı ve 4 nolu D5 koşun olan Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Civan Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çetin Temel ve dostum Cüneyt Gülser Şeyh Mustu. Çok selam eder Murat Şampınar'dan. Nerede şarkısı bu derlere gelsin. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek. Burada ve farklı kurumlarda olan dost ve kardeşlere Çetin Temel, Civan Acar, Şakir Söylemez, Fatih Özışık, Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı, Furkan Tunç, Cüneyt Gülser, Mizgin Ortaç, Serkan An, Murat Sarı, Cem Solak, Savaş Ölçer, Şahin Perçin, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Apo Yerinci. Bu derlerime çokça selam ediyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek. Ben Foça Açık'tan Seferihisar'da Furkan Tunç. Başta derli abim Devran Yüksek olmak üzere. Burada kader birliği yaptım. Can dostum Dibek Başılı, Oğulcan Bakırcı ve kardeşim Esat Alsaç Şakran. 4 nolu D5 koğuşuna bulunan Civan Velat Acar kardeşler. Sonrasında Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Nafiz Cancı, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Hüseyin Acar. Bu dostlarıma çokça selamlarımı iletiyorum. Ben Foça Açık'tan Furkan Tunç.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan. Aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namıder, Canik, Doğuş Erdoğan, Zindan, Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul, Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güven, Yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin Bey, Yabanko, Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, namı der Canik, Doğuş Erdoğan kardeşim, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlar iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven can yoldaş Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İvo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Bural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyakan Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakiye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir.

İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusufcan Bider der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çakı'ya selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 koğuştan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangını, bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB5 koğuştan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da menemen de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 koğuştan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 koğuşuna atan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mışko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 koğuşuna atan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 koğuştan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümit Can Taşdemir koştu. Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şehmuz Kurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 koğuşuna yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 koğuşundan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesimbaz Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Yakup Yırtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo Şehmus Kurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşunda yatan kardeşim Şehmus Akan, Çiko Gürkan, İlbars 3 nolda yatan kardeşim Müşko Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 koğuşundan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümit Can Taşdemir, Cesimba, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şehmus Kurt, Yakup Yırtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed, Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 koğuşundan Sezer Sayım. Kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir koştu. Uğur Akbaş, Cesimbaz, Süleyman Akan, Kadir Yangın, namı der. Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal Çiko, Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derleri Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 koğuşuna Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB5 koğuşundan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik. Herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoko, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve kadın kapalıda bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T-tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla kadın kapalıda yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşundaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bornovalı Enes Özen, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım, Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Candayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elehtoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele

0: intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan derler. Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogyon Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim, Mert Kahraman, Can kardeşim, Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çaki Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi Osman, Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Sakap bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağlasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili, Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken, Kral abim, Engin Afşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir, Direk Süleyman, Bulut, Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk, amcaoğlum Keko, Fırat Öztaş denen bu derlere tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, Kadın Kapalı'da bulunan Aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşilda radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan yani Şoreş.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen A8 Koğuş'tan Çimentepe'de Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım kardeşlerim Mustafa Evcil, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet, Şahin, Devran, Karahan, Arap, Mert, Pope, Murat, Ali, Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşu'ndan Çimentepe'de Eşref Duman. Başta aslanlar aslan ödemişte yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun Demirtaş, Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutiheyjan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili, Tugay İrdem, Çamdibili, Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efecan Taş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak,

Psiko Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdır Can Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir. Eşref Duman. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Murocan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko Kahraman, Fırat Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, ben zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı, hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır, şansa ihtiyacı olanlara bol şans, namıder Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı, başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere aynı kaderi paylaştım. Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şarkı sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir noludan namıdar Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, aynı kaderi paylaştım. Yoldaşım abim Enes Efe'ye bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şarkı sarman olsun. Ben bir noludan namıdar Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şehmuz Bayraktar, Sergen Temel abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim, Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefiyle atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Hijyandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım. Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçük, Can abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbek, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun. Bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar. Çalan tüm güzel şarkılar dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun. Ben Enes Efe. Murat abi, ben T1A16'dan Enes Efe. A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şehit Oral dostlarım Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a bin selam olsun. Murat abi, bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes Efe, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut, Berk Şahin, Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar yani Hacıko, farklı kurumlarda olan can abilerim Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız, doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan olsun. Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl. Gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim hepimizin. Kader birliği yaptım. Başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakran T3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım. Başta kardeşim ve değerli dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çavukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı, bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 koğuştan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semih Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koordinatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.

Ben T4A13 Koç'tan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım. Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan, Enes, Agit, Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyan'ı, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emrah Sürgel, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk. Aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Enes Özden, Arman Eleftoz ve kardeş koğuşumuz. A17 yatan başta aslan kuzenim Abdurrahman, Öner, Fikret, Dost, Batuhan, Çinli, Mirbey, Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Eres. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan Şambal, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, iki gözüm aslan dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eretoz, Armağan Eretoz, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Kaleli, Mami, Savcı, Batuhan, Güçdemir, Sinan, Koran, Boran, Baycı, Mirbey ve iki gözüm Haydar, Cankara, Yiğit'e bin selam.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah test korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kadar birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat, Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil. Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan aslan yeğenin Ahmet Karakaş'ı. Aleyküm selam Ahmet'im. Sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşin, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Esselamun Aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de vurayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sadu Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Sen bizim tek derlimizsin, senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin değerlisi Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırda.

Akşehirli Recep Kaplan. Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli Recep Kaplan, Devrim Birlik Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı, Vadise Bu Şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır, zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insanın merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür, sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı, Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak, inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife de çok çok selamları var. Selamünaleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin için de olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir aslanıma. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı, ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor elbet. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır. Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel Ekinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik. Şerefsizliğin Özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yade'nin de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim aslanıma Betenabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun, seni seven dostun Saadettin Bıçakçı. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.
2: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçialeyküm selam sağ olasın Çağrı'm. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm. Bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim. Aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde aynı kampüste ve ayrak varyumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun. İstisnalar hariç dostluklar baki. Urlalı Yiğit Çağlar.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız.

0: Evet, bir 10-15 saniyelik hemen her akşam olduğu gibi şu sessizliği giderelim. Zaten kısa bir takriben bir 15 dakikalık bölüm kaldı. Onu da paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şunu da şöyle bir ayarlayalım. Evet.
1: Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederinden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam.

Kamusun adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçi aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara, Ağaç Hasan, Çömlek, Halil İbrahim, Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner, Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 koğuşundan Hasan Çömlek ve Emre Atmacı. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta B10 koğuşu lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere. Aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Baran, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 koğuşunun lideri olan aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun.

Selamun aleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri, Özden Yücel, Özden Arda, Özden Yusuf, Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim. Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ahmet Er. Murat abi, ben T3C13'te yatmakta olan Arda Özden aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Arda Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere sonu hükümdarlık, başı zindan olan kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez. Daha ismini sayamadım abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3'ten Ahmet Gülçin aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zıhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sen Ahmet Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Eyüp Sayan
aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı El Çapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi, ben T3C13'ten Şehmus Önder. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan. Bu derlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olay... Canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Harun Tarduş.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım abi, dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi, ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı

Koç'ta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadet'le

Murat abi ben TÜC13'ten Yusuf Gülen. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan, bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 koğuştan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abişim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Poyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, akabinde kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Sayan, bu değerlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, Namıder Halu Dayı, öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, daha burada beraber kader birliği yaptım, bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez, Namıder Halu Dayı, farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlıya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde Aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinoğlu'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi

tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. 7.30'da yani akşam 7.30'da SMS mesajlarıyla başladık. WhatsApp koğuş mesajlarıyla, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan kaldığımız yerden canlı canlı mesajlarınızı paylaşacağım. Bir kez hatırlatayım. Süreç içerisinde birkaç kez daha hatırlatacağım. Allah nasip ederse biliyorsunuz yarın cumartesi, ölmez de sağ kalırsak 7 çeyrek geçe kardeşlerimizin tüm kayıt mesajlarıyla akşam hemen hemen 9-9 çeyrek geçeye kadar hepsini her cumartesi olduğu gibi yarın da inşallah paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan gecenin ilerleyen saatine kadar, sonrasında da 39-69 mesajlarınız da yarın haftanın son Murat'la gönülden gönüle programımızı inşallah ölmez de sağ kalırsak. Hadi bakalım günün ilk

mesajı. Selamünaleyküm güzel insan. Ben TK A4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcığım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli yatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli yatan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Burada senin aracılığınla T2'de yatmakta olan abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Canım abim, aslan abim, sıkma canını, en kısa sürede hep beraber dışarıda olacağız. Bizler iyiyiz. Bizler senin kardeşiniz. Sabır en büyük silahımız olsun. Yan mırın, yan azadi. Bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracınla T2'de yatmakta olan abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Canım abim, aslan abim, sıkma canını, en kısa zaman sonrasında hep beraber dışarıda olacağız. Bizleriz, bizler senin kardeşiniz. Sabır en büyük silahımız olsun. Yan mırın, yan azadi. Bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Radyonun telefonu. Unutmuşuz radyonun telefonunu kapatmayı. Evet, hemen kaldığımız yerden devam. Ben Aziz T3'ten Hacı Ramazan Altunpak selamlar, nasılsın, iyi misin? Bizi soracak olursan iyiyim, sen kendine iyi bak, öbür abilere de selamlar olsun. Ben Aziz T3'ten Muhammed Ali Altunpak, Köylü Murat, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Savaş Kaya, Ferhat Turgay, Fırat Hacı Buca, Fırat Öztaş, Mithat Belgin, Taner Demirtaş, Çınar Birlik selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11 Gizginler Koğuş'tan Hasan Kula. Aleykümselam Hasan kardeşim. Başta dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayı olmak üzere. Abi dost kardeşlerimiz Azat Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Ali Ecellioğlu. Ali Ecellioğlu, Fırat Öztaş, Telen, Volkan Kızılyer, Ferhat Turgay ve Uçe, Mehmet Salman, Harun Tarduş, Ferdi Bingöz, Zazan, Nurettin Ersarı, bu canların ve Fırat Gizgin abimizin selamları. Bir de B11 koğuşu olarak abimiz Fırat Gizgin Eyüphan'dan Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Berdan Doğanay, Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta aslan abim Fırat Gezgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Hasan Kula, Ercan Bali, Nuri Öncü, Erhan Teker, Vedat Vermez, Eren Dilçer, Furkan Alkaş, Orhan Ateş, bu derlere selam olsun. Gece Müslüm Baba'dan Sılamı Gurbetmi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm abi. Biz T1B8'den Veli ve Fırat Çelenk. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan Tatü İsmet ve Oktay Özdemir'e selam ediyoruz. İsmet selamını aldık. Aleykümselam. Biz de seni seviyoruz. Selam ederiz. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakar'da Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Boran Can Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK A1 Koğuş'tan Altındağ'dan Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden Koğuş'umuzda kader birliği yapmakta olan, koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayımız Eyüp Gürgür, kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Çoban Çeşmeli Erdinç Ballıkaya, yegane kardeşim Atakan Koçak, Çakır Koçak, Samet Kılıç, Bülent Özgür, Bulut, Halis Gül, Atilla Onur, Davut Demirkıran, Bayram İpek, Örneköylü Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Baran Şimşek, ayrıca aslan abi Merdiş Ballıkaya'nın değerlisi TK19'da yatan Aydın Demirbaş ve koğuş arkadaşlarınıza selamlarımız sonsuz. Bakiler özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana da selam olsun Murat abi. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın tez zamanda. Aleyküm selam Hasan kardeşim, sağ olasın. Ben TK1 Koğuş'tan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden koğuşumuzda kader birliği yapmakta olan, koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayımız Eyüp Gürgür, kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Çoban Çeşmeli Erdinç Ballıkaya, yegane kardeşim Atakan Koçak, Çakır Koçak, Samet Kılıç, Bülent Özgür, Bulut Halis Gül, Atilla Onur, Davut Demirkıran, Bayram İpek, Örneköylü Doğukan İrin,

Bertu Er Özçınar, Baran Şimşek Erca, Aslan abi, Mertin Şıpallıkayan, Derli T2, A19'da yatan Aydın Demirbaş ve Koğuş arkadaşlarına selamlarımız sonsuz. Bakidir özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Benden hemen C10'dan Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1 koşuna olan Gülçin acil radyo başına. Sana bir faks çıkarttım. Detaylar orada yazıyor. Bir an önce cevabını bekliyorum. Benden hemen C10'dan Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1 koşuna Gülçin radyo başına. Senden gelecek cevabı acil bekliyorum. Faks eline ulaştığında kesin haber gönder bana. Gökhan Namlı'dan benim seni görmem lazım. Benden sana armağan olsun. Can Murat Bingöl abim, sana da iyi yayınlar sağlasın Maviş kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Abi B2 koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, aşkımın ortağı, kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biricim olduğun için teşekkürler sana. Hayatıma girdiğin andan itibaren bana dünyaları verdiğin için teşekkürler sana sevgilim. Sana şarkı armağan ediyorum, Semiçek Çıkmaz Bir Sokak. Murat abi, ben Damla Avcı B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Meltem, Toprak'la, Berfin, Erkan, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak, Canan Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Barışcan Kartalmış. Aleyküm selam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbi, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Laskopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı, Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Aklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kartalmış. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Öncelikle Kadın Kapalı'da yatmakta olan dostum Pınar Cuhalı ve Sedef Uçar ve yengem Elif Tok. Son olarak dostum Çakır'ın derlisi Cansız'a gelsin. Bu belirttiğim canlara armağan olsun. Gece bir not. Biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Muti ve Çakır sevgiler. Çağlar Çakır, başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmo, Portakal Kardeşler, Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Karaslan, Emrecan Türkmenoğlu, İsa, Şeytan, Serdal, bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun Çakır ve Muti'den saygılar. Fazla söze gerek yok, cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın, umarım iyisindir, bizler çok şükür iyiyiz. Bu hafta görüşüne gelemediler ama inşallah haftaya senin yanında olacağım. Canını hiçbir şey için sıkma, bu günler elbet geçecek, Allah büyüktür. T3C5 canım kardeşim Emirhan, seni çok seviyorum, ablasının bir tanesi. Canını hiçbir şey için sıkma, her şey gelip geçici. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız inşallah. Seni çok daha güzel günler bekliyor, buna inanıyorum. Sadece biraz daha sabır, bol bol dua et. Her zaman kalbimde ve dualarımdasın, bunu unutma. Ailen her zaman yanında, hep de öyle olacak. Sana ve koğuşundaki arkadaşlarına selam olsun. Gözlerinden öpüyorum, Allah'a emanet ol can parçam. Tekice 10 koğuşuna yatmakta olan aslan parçam Mehmet Topçu'ya hasret kaldığım kokundan aşkla baktığım gözlerinden öpüyorum. Sen ve sana dair olan her şey burnumda tütüyor. Bu sabrın sonunda özgürlüğün var, kurban oldum. Bu günlerde bitecek, Allah'ın izniyle seni çok severim göz bebeğim. Allah'a emanet ol, Eloş'un her zaman arkanda Memo'm. Ben T2C10 koğuştan Bornovalı Alican Coşkun. Aynı koğuşta bulundum. Dostlarım Volkan, Ural, Sidar, Erol, Muhittin, Oral, Şehmuz Altında, İsmail Altında, kardeşlerim Mehmet Topçu, Muhammed Yıldırım, Yunus Akça, Koca. Hepsine selam ediyorum. Derli büyüklerim Serdar Özcan ve Soner Taşok'un ellerinizden öpüyorum. Gece bir söz sabret. Sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi de yargılamayın. Merhaba Murat abi, merhaba kardeşim. Şakran Cezaevi Kadın Kapalı'da yatan Merve Alkan'a yani anneme. Canım annem, seni çok özledim. Umarım mahkemede çıkarsın. Yeniden bir aile oluruz babamla. İnşallah yeniden olursunuz. Aşkım benim, her şeyim. Seni çok seven küçük prensesin.
Murat abim selam, ben Ayşe Söylemez. Aleyküm selam Ayşe ablam. Şaklanda yatan canım kardeşim Şakir Söylemez, nasılsın? İyi misin? Yolmanı Cenab-ı Allah'tan diliyorum Şakir'im. Çok kıymetli misafirin varmış. Önce Allah'a sonra birbirinize emanetsiniz. Rabbim kurtarsın tez zamanda ve tüm şerefli kader mahkumlarında. Hiçbir cümle sığdıramıyorum içimdeki özlemi, sizi çok seviyorum annem. Murat abim sen bir Ayşin şarkısı çalar mısın çocuklarıma? Emir dün Özkan'a sordum, bugün kim baktı sana? Babam baktı diyor. Rabbim kavuştursun sizleri. Murat abim Şakran T4'te yatan canımdan sevdiğim dayım Şakir Söylemez, değerli abim Reis Sonar Taşoku, kardeşim Emir Fehrivanoğlu, kıymetli abilerim Cavit Gürda, Devran Yüksek, Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya, sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal İsemiz, kadın kapalıda olan kader erkek kardeşim Anca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime, ismini sayamadım tüm dostlarımıza selamlar olsun. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat Bey kolay gelsin, iyi akşamlar, sağ olun Ayşen Hanım. Gözümün nuru, can parçam, dünyam Beyza Özkan. Sensiz geçen bir gün daha güzel kızım benim. Amos, her geçen gün seni bana daha da yaklaştırıyor. Güzel günleri bizi bekliyor. Canım yavrum benim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol güzel yavrum benim. Murat Bey'i yayınlar. Beyzan, canım kızım, kokusuna hasret kaldığım yavrum. İnşallah dediğin her şey elhamdülillah diyebileceğin şekilde gerçekleşsin. Güzel kızım benim. Allah kalbimizde çiçekler açtırsın. Seni çok seviyoruz. Aşkım iyi geceler. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel. Canım abim Bahattin Şengel. Namı der Rocky Bobby. Reisim Mafya Sedat Osman Şengel. Namı der Sakız Çimentepe'den Sarı. Gürkan Bayraklı'dan Doğukan Çevik. B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan. 4-0'da bulunan can kardeşim Şehmus Akan. Ercan Demirdelen. Can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım. Çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakkaya. Abim Torbalı'dan Bozo. Çağrı Park Çınar Kepçe abi senden ricam İbrahim Tatlıses'ten Karakız şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Çimentepe'den Sudenaz T2 A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e canım kocam seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun, seni çok seviyorum. Benden sana güllü her şeyim olduğun şarkısı gelsin aslanım. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Eşref Paşa'dan Agosi, aleyküm selam. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş ve beni tanıyan şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Senden bir ricam, Hak'tan 1 Eylül'de akşamında bu şarkısını çalarsanız sevinirim. Murat abim ben Miami tatil adalarından tatil yapmakta olan Melihcan Ataş, öncelikle Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dondan, Hakan Kömürcü, ayrı kurumlarda yatmakta olan Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar Savaş Aktaş, Muhammed Sayın şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Eyvallah Melihcan kardeşim. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnolu A13'ten Ömer Elmas Taş. Aleykümselam Ömer kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute Karşıyakalı, Aykut Polat İstanbul, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Ferhat Kırdı, Şeker Ahmet, Nasır İnan yani Paşa, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan Bayraklılı, Ercan Ekin, Mecit Dikici, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Can Dostum Bıra, Devran Koçan, Alpaslan Aldanmaz, Sercan Bülbül, Emre Yener yani Eko Baba, bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi ben 3 nolu A13'ten Ömer Elmastaş, farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Kadir Deniz, Sidar Deniz, Ahmet Güneş, Doğukan Akdemir, Osman Kırcan, Agit Arslan, Velat Arslan, Berkan Polat Balıkçı, Özgün Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, bu derlere bin selam olsun. Onur yaşamdan üstündür. Yan Mırın, Yan Azadi, demir parmaklıklar var ama umudumuz ve hayallerimiz hala özgür. Ben Ömer Elmastaş.

0: Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar. Şakran kadın kapalı bebir koşunan Ayla radyo başına. Bugün de gittik, babanı gördük, durumu aynı. Pazar günü akciğer filmi çekilecekmiş. Seni seviyorum canım kızım, inşallah her şey güzel olacak. Allah'a emanet ol. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. Ayşeler bugün çocukları da alıp gittiler. Belki Dikili'ye giderler. Ben de biraz ev işleri, çocuklarla şimdilik evdeyiz. Farklı da bir şey yok. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Murat abi hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi kurban oldum. Ben selamını aldım. Allah yardımcınız olsun inşallah. Halis abi ne olur kendine dikkat et, olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü senden başka kimsem yok biliyorsun Halis abi. Senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam. O ekmek verdiğin karıncaların yüzü suyu hürmetine Allah yardımcın olsun. Halis abi seni önce Allah'a sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Torbalı'dan Kadir'im ve Berşan Aksak. Berşan emanet abinin oğlu değil mi? Hocada. Hoş geldin. Kadir hoş geldin. Ne abi? Çiçeğim. Aslan gibisin.
1: Merhabalar. Poça açıkta yatan emanet aksak dayıma. Dayıcım sen ve senin gibi değerli koğuşunda bulunan abi ve kardeşlerime kucak dolusu sevgi ve saygı ile. Değerli abim. Murat Bingöl gerçekten değerli bir abimiz. Allah razı olsun. Bizi ağırladı. Dayıcım her zaman yanındayız. Allah'ın izniyle güzel günlerde oğlum Berşan da birlikteyiz şu an. Berşan da sana bir selamı var.
2: Tez zamanda baba, Allah herkese dışarı nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Murat Bingöl abime selam olsun.
3: Estağfurullah,
1: sağ ol
3: kardeşim.
1: Allah razı olsun. Emanet amca değerli bir insansın, amcamızsın. Koğuşundaki bütün insanlar bizim için aynı değerli. Rabbim tez günlerde, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle inşallah.
3: Allah razı olsun Kadir'im, hayatlarına sağlık.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın. Berşan senin de ayağına yüreğine sağlık kardeşim benim. Birkaç mesaj okuyayım ondan sonra bir çay molası verelim. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran TSC 5 koğuşundan bulunan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Sağ ol kız kardeşim. Güzel yüzlüm ömrüm. Bugün seni görmek bana güç kuvvet verdi. Sen hep böyle dik dur. Anıl beni eve bırakacak şimdi. Ev işlerimi halledeyim. Akşam bineceğim otobüse. Sen lütfen ama böyle yapma. Beni kırıyorsun, söylediklerimi unutma. Beni kırma, üzme. Zara'yı da yarın aşağı götürecek anneler. Aşıya götürecek anneler. Haberin olsun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran Tevşi'ye 5 koşuna bulan dünya Mert Çulha. Bugün seni gördüm, gözlerine bakınca yine anladım ki benim evim sensin. Bana yaptırdığın o boncuk dünyanın en pahalı hediyesinden bile kıymetli. Sen yeter ki iyi ol, ben nereye gidersem gideyim. Kalbim hep senin yanında. Bugün bana verdiğin o küçücük hediyeyi ömrüm boyunca saklayacağım. Seni dün sevdiğimden daha çok, yarın ise bugünden daha çok seveceğim. Kendine iyi bak mis kokulum. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Canım oğlum, ruhum seni çok özledim. Dualarım gece gündüz seninle. Rabbim seni korusun, kalbine ferahlık versin ve bizi en kısa zamanda sağlıkla kavuştursun. Unutma, annen seni her şeyden çok seviyor ve seni sabırla bekliyor. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın, umarım iyisindir, ben biraz daha iyiyim. Meleği doktora götürüyorum, dün duymamışsındır belki. Rabbi işte planı iptal ettim, dualarım seninle, Allah'a emanet ol, kocaman öpüyorum. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem sen benim yarım kalan cümlem, en güzel duam, en derin özlemimsin. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim her gün sana koşur. Ben seni dün de sevdim, bugün de seviyorum, yarın da aynı aşkla seveceğim. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Bir kalp bir kere sever, seni tarifsiz seviyorum. Şakran T3 C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Hayatım nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Ben iyiyim, merak etme, aradın, sesini duydum, çok daha iyi oldum. Birkaç gündür kendimi kötü hissediyordum, sesinle kendime geldim. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Seni önce Rabbime sonra kendine emanet ediyorum. Şakran TSC 5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Aşkım bil ki aklımın en güzel köşesinde hep sen varsın. Bazen durup şu an ne yapıyordur diye düşünüyorum. Sonra içimden sana kocaman bir selam gönderiyorum. Ben seni beklemeye devam ediyorum. Sen de umudunu hiç kaybetme. Günler geçiyor, takvim yaprakları eksiliyor ve bizi birbirimizden biraz daha yaklaştırıyor. Seni çok özledim. Bu mesajı duyunca beni de gülümseyerek hatırla. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi. Gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Gücüm evladımın gülüşünden toplayan bir annem. Kırıldığım yerden güç

güçlenip evladına siper olan bir anne. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkar bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşüne kurban olurum. İyi kim? Kıymetli Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Şarkısı armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan kardeşim selamını aldım. Aleyküm selam. Sana da selamlar olsun. Koğuşundaki abi kardeşlere de. Bir mesaj daha okuyacağım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım kardeşlerim. Biz T2 A4 koğuşundan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Koğuşumuzun adaletini sağlayan alemin mi diyeyim İlhan kardeşim bilemedik. Can abim Mertcan Karayüz Poçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. T2 A4'ten şerefli yatan aslan sevgilim Adnan Efe Özdemir'e kurban oldum sevdiğim. Tanıdığım en mert adam varlığın bile bana güç veriyor. Seni çok seviyorum. Solum sana sonumuz Allah'a emanet. Her şey çok güzel olacak. Evet, iki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağrılı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağrılı Keki yani Mehmet Emin, ilim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim.

0: Engin Orhan, Ahmet Kaya'dan Ölürüm Kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulundum dostum Kubilay Çağlar'a. T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Özsunç Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetli Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygar Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm Aslandayım, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlim, Batuhan Karampili ayrıca. 3 nolda bulunan değerlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, değerli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Çomurtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akyüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükçan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu aleyküm selam derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abilerim ve kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Önsuş yani Sarı, Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimen Tepeli Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan Amcam, Ömer Uzun Suç ortaklarım, Serkan Güzel Umutcan, Ünsal Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz. Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki değerli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarım Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüfekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkeste de var, sen namınla yürü. Ben T2C1'den Torbalı'dan Zübeyir Akyüzüm yani Zaza, öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlıkuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Maraz Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan Dostum Ali Dere, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamlar, aleyküm aleyküm selam. Ben TKC1'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Okçan. Kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli Sarı, Semat Öztunç, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Elmas Sofrak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebetom. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Güngör abim, ben Geliz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Uslar, Emircan Kılıçcan dostum, Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalıda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucan'dan Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş Delen, Namık Er, Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namık Er, Direş Gürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altıntelim, Dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namık Er, Mute Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4'de yatan abim Suat Konuk, Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Hakkaya, Dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran T1B11'de yatan Derli abim Erhan Teker, Cemal

Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas Sidar, Erol T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik Şakran, Aşık'ta yatan abim Sebattin Salman Aydın, E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karez şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2B18 koğuşundan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenici, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. İray Zerdüş'ten içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yar alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2018 koğuşundan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım. Abilerim kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar, Toros Lapo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömer Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim.

Evet, kayıt mesajlarımızın da bir kısmını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. T1C6'da yatan aslan kocam, her şeyim Turan, Avanuz'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Sana gelen yolun sonu ölüm olsa o yolu koşa koşa sana gelirim. Hasretim seni çok ama çok seviyorum. Kanım kurusun, şark sen derdime armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 koşulan Turan Abanus. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim. Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli, Memiş olmak üzere. Ahmet Yeşilöt, Maki Ali Can, Yaşar, Ferhat Yıldırım. Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan derler Abdullah Gültekin, Cikselo, Kerim Bakır, Ahmet Cintar, Ferhatlar, Erkan, tam bu derli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar, Çile yokuşundan son bulur sizleri seven Turan Abanuz. Murat abi selamun aleyküm. Ben T2A16 koştan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sessiz, biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak isterim, çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Murat abi ben T2A16 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Mesafeler ve duvarlar sevgimizi eksiltemez. Sen benim en güzel umudumsun. Seni bekliyorum, seni seviyorum. Her gece yıldızlara bakıp aynı gökyüzünü paylaştığımızı düşünüyorum. Bir gün yine el ele olacağız. Zor günler geçecek. Geriye sadece birbirimize kavuştuğumuz anlar kalacak. Senin için bu alemi yakarım. Şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1'i A3'ten Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Namıder, Barina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Ciksmuru, Onur Camgöz, Aliko, Bingöl Çağrı, Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alpaslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizleri seven sayan dostunuz Dino Sevinç, gecenin tüm şarkıları sizlere armağan olsun. T1 A3'te olan her şeyim Onur Sevinç, az kaldı inşallah bir tanem. Bugünlerin bitmesine oradaki sabrın, umudun olsun. Seni çok seviyorum. Özgür günlerin en kısa zamanda gelmesi umuduyla özlenen ve beklenensin iki gözüm eyip odan ömrüm şarkısı sana armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden, Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan, Ergün Antepli, Mehmet Ali, Bozkurt, Özkurt, Enis Küçük Kalfar, Reco Yıldırım, Yavuz Selim, Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Geko Fırat Öztaş, Deren Atakan, Özü Uyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zılan, Aydın Yunus, Yılmaz Hüseyin, Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanın. Menemen cezaevinden, Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan, Ekici Samet Alpo, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçdemir, Kaan Asuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilöt, Murat Arslan, Hüseyin Dağan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok çok seviyorum yaşam. Eşinin dostları Gürcan Karadere, Belgin Durak, Seda Canbaz, herkese selam ederim. Merhaba Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş, merhaba Savaş'ım. Başta yeğenim Samet Baran Demir olmak üzere Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Uğur Evren, Arda Ceren, Hakan Çağlar, Serdar Koyuncu, Azat Başak, bu derlere sevgi ve selamlar. Gece bir söz de benden der bir mene, makam cahile söz nanköre ise der biçilmez Savaş Aktaş. Selamun aleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Ömür Oturak, aleyküm selam Ömür kardeşim. Başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer Deli, Hakan İbrahim Sallı, Cumhur Akça Gün ve Aydın Çin'e L tipinde beni tanıyan bu derlere selamlar. Gece bir sözle bizden dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam.

Ömür Oturak, Murat abi, Aynur Falat'tan Oya Esmer'e. Murat abi, ben üçlü onudan Ömür Oturak. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak, aynı koğuşlu abilerin başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Deli Hakan kardeşlerim, Umut Zor Bilmez, Bedir Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Batur, Atilla Hükul, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün, koğuşumuzun Sakarı Kan Yıldız ve Namıder Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz: hak bela yazmaz kul azmadıkça, kul bela görmez hak yazmadıkça. Ömür Oturak. Murat abi 3 nolu'dan Savaş Aktaş. Öncelikle 2 nolda yatan yeğenim Samet Baran Demir, yeğenim ile beraber yatan Göktuğ kardeşim ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yeğenim Samet Baran Demir önce Allah'a sonra sizlere emanettir. Dayıcım, her zaman senin yanındayım. Her şey çok güzel olacak. Seni seven Savaş Aktaş dayı. Selamünaleyküm abi, ben Vedat Aykanat. Aleyküm selam Vedat kardeşim. Şakran T417 yatmakta olan abim Ahmet Alan ve kıymetli dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onursuz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Allah kurtarsın, savaşmaya devam. Savaşın adı ne olursa olsun. Al Ahmet Alan. Ben Faruk Alan, T417 yatmakta olan kardeşim Ahmet Alan ve T217 yatmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selam ve saygılar. Zamanda görüşmek üzere, Allah kurtarsın. Ben İstanbul Güngören'den Abdullah Kavuk, Şakran T4A17'de yatmakta olan Ahmet Alan ve arkadaşlarına ve kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ahmet Alan radyoya. Ben Barut Fatih abim Ahmet Alan'a sevgiler, saygılar olsun. Kardeşlerin seni bekliyor bir emrine, buradayız aslan abim Ahmet Alan, saygılar. Allah kurtarsın. Ben Turgut'dan Sayım Seyhan, Şakran T4A17 yatmakta olan abim Ahmet Alan'a, seni özledik reisim, bir an önce aramıza döneceksin inşallah, Allah kurtarsın. Ceylan Taşkıran'dan Naciye Sarsılır, anneme, annem seni çok özledim, bu günlerimiz de bitecek Allah'ın izniyle, hep beraber güzel günlerde olacağız, biz nelerin üstesinden geldik annem, bunların üstesinden de geliriz, kendine iyi bak, seni seven kızın Ceylan Taşkıran, hep de sevecek annem, ellerinden öpüyorum, Allah'a emanet ol benim güzel kalpli annem. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Ceylan abla bak, abim ne yaptıysa benim için yaptı, benim için kendini feda etti, biliyorum sen de bana kızıyorsun farkındayım ama abim içeride hiç iyi değil, görüşüne gittim, görüşüne bile çıkmadı, ne yaptı ne et, Tülay annenle konuşurken Tülay anneme ses kaydını at, bana atsın, ben abimi dinleteyim, abim sürekli seninle. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Ablam sen beni görüşüne yazdıracaktın ama daha hiçbir haber yok. Telefon kağıdı çıkarttır, Tülay annene söyle, Özlem de seni çok özledi. Gülçiçek de sürekli seni soruyor, Gülçiçek büyüdü. Ceylan ablam, abime mektup at, Tülay annene söyle, senin ses kaydını bana atsın, abime dinleteyim. Abimin aklı fikri sende. Bak abim iyi değil Ceylan abla. Ben Ceylan Taşkıran, benim aslan kocam Veli Deveci radyo başına. Benim aslan kocam, ben iyiyim, beni kafana takma. Biliyorum beni çok özledim, ben de seni çok özledim. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Yine eskisi gibi bir araya geleceğiz. Az daha sabır aslan kocam. Nasıl bir yarsın şarkısı Velime çalarsan sevinir. Murat abi sana da selam olsun abi. Aleyküm selam kız kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Sindi bebeğim benim, akıllı Ceylan'ım benim. Bak havalar sıcaklaştı, kafanı yerinde tut. Gülten'e haber yolla, çok özledim hayatım. Yaşıyorsun sen bu hayatı. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşime de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Urfalı Memo, Şakran T417 yatan Ahmet Alan kardeşime saygı ve sevgiler. Tez zamanda görüşmek üzere, Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Ben Yusuf Tun, Şakran T4A17 yatan Ahmet Alan abime, abi seni özledik, her şey düzelecek Allah'ın izniyle, biz buradayız her zaman. Allah'a emanet ol, saygılar, Allah kurtarsın. Ben Vedat Aykanat, Şakran T4A17 yatmakta olan abim Ahmet Alan radyo başına. İyi ol abim, bizler iyiyiz, sen iyi ol, seni çok özledim, burnunda tütüyorsun. Bilsinler ki bir mesajın her şeye yeter, bir sözüne hiçbir şey fark etmez. Ahmet Alan, her gün beyaz gömlek giyeriz, yetmezse kefen de giyeriz, varsa yoksa Ahmet Alan. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadir Sürer, aleykümselam Kadir. T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer ve Foçalı Serhat.

Cihat Dayım olmak üzere Mertcan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Dernek, Cihat Sert, Ali Baran Koç'tan, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Sadih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlhan Özdemir, babama koğuş arkadaşlığı eden abilerime selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Şu anda yanımda bulunan bana öz abimden yakın olan Tamer Alabay ve Caner Canatan'a, amcam Garip Sürer'in, babam Vedat Sürer'e bol bol selamları var.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Teviş Beyki, Koşna yatmakta olan Enes Küçük Kalfa, Ali Ada yatmakta olan Tayfun Akar, Ahmet Teto Abme, Ozye Orçun Akar, Alican Ceylan Ekrem Birlik, Bandırma'da yatmakta olan Okan Efe, Yozgat'ta yatan Çiçek Emoş Abme, Menemen'de yatmakta olan İzzet Can Gül kardeşime, Aydın'da yatmakta olan İzzet Karakaya ve Kader Ortaklığı yaptım. Hazar Kaleli, Ramo, Zeki, Emre, Mert Yücel'e tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısını sizlere armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm, ben Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden Oben Küçük Kalfa, aleyküm selam Oben kardeşim. Şakran'da yatmakta olan canım kanım olan Enes Küçük Kalfa ve onunla kadar ortaklığı yapan koğuş arkadaşlarına selam olsun. Ayrı koğuşlarda yatmakta olan Tayfun Akar, Orçun Akar, Teto abim, Ozi abi, Mert Yücel'e, Ekrem Birliğe, Çiçek Emoş, Okan Epe, Tugay Yaman, İlhan Bakit, İzzet Karakaya selam olsun. Sizi seven sayan kardeşiniz, dostunuz Direş Oben, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın. Altı kadın koğuşuna yatan ablam Gizem Akın, teyzem Salih hep Bektaşoğlu, yengelerim Meda ve Alen hep Bektaşoğlu. Bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki hep Bektaşoğlu ve Bahtiyar hep Bektaşoğlu. Amcam Baki hep Bektaşoğlu, yeğenlerim Mesut hep Bektaşoğlu, Bahtiyar, Yalçınkaya, Soner Demirci, Murat abi canlarıma İzmir'i, Tayland'dan Fena Cavu çalarsan seviniyorum. Çalarsan sevinirim. Öpüyorum sizleri, Allah'a emanet olun. Murat abi ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna hep Bektaşoğlu, canım karım güzelim benim. En güzel şansım Aleyna'm, seni çok seviyorum, iyi ki varsın gülüm, Allah'a emanet ol bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Necati Gülen, aleykümselam Necati kardeşim. Üçtonda bulunan benim için çok değerli ve kıymetli Serkan Dinçer radyo başına. Abi paket olduğunu duydum, çok üzüldüm, özledim seni, kendine çok iyi bak, faks yazdım sana, umarım mektubumu almışsındır, cevap bekliyorum senden, seni seven kardeşin Necati Gülen. Selamünaleyküm Murat abim, ben A5 koğuştan Esen Çalışkan, aleykümselam kız kardeşim. Benim güzel dostlarım Hayriye Seyar, Belgin Durak, Nezat Resimci, Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Pelin Arslan, Buse Çevik, Burçin Şenyüz, Beste Soğuk Kuyu, Suç Ortam, Çimen Duman, C14'teki canlarım Ezel, Özalt, Nazan, Demirhat, Gece Gözüm, şöyle diyelim, Gece Sözüm, gönül yorgunluğu bu, öyle ayaklarını uzatıp dinlenince geçmiyor. Yılda Silve çok özledim, A5 koğuşuna gelsin. Murat abi ben Gülay Karadan'a, A5'te yatan Esen Çalışkan radyo başına. Canımın içi kardeşim benim, korkumuz yok düşmekten, ol emrini veren öl emrini verene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ablacığım umutlarımızı kaybetmiyoruz, Allah var, gam yok, seni çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Güzel bacım benim, mahzun kırmızı günden yıkılmadım, ayaktayım kardeşim Esen'e ve tüm kadar mahkumlarına gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7'den Anıl Öztürk, aleykümselam Anıl kardeşim. C5'teki başta Muhammed Yusuf Doğru ve tüm abi kardeşlerime hitaben B7'ye geldim. Bir sorun sıkıntı yok, aklınız bende kalmasın. Hepiniz cansınız, ayrı ayrı hepinizin gözlerinden öpüyorum. Önce Allah'a sonra da birbirinize emanetsiniz. En kısa zamanda yanınızda ya da o koğuştayım, Allah'a emanet. Murat abi ben T3B7'den Anıl Öztürk. Yanımdaki kardeşlerim başlar Roşat Güneş, Yusuf Zenci, yani Umut Kara Yavaş, Merdan Işık, Ege Bozkurt Kaleli, Umi, Hacı Sımo'ya selamlarım bakidir. Murat abi ben T3B7'den Anıl Öztürk. Farklı kurum ve koğuşlarda olan başta Allah'ın Aslanı KH'ye, yani Koray Harman ve Kader Birliği yaptığı Şahin Engin, akabinde Berkaya, Kadir Keleş, İki Gözüm, Yunus Emre Sar, Mert Heptepe, Pala Önder, Gencer Atıcı, Yusuf Doğru, Ahmet Orman, Samet Sar, Burak Sar ve Fırat Timuçin'e cani gönülden selamlarımı gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana ve esaret altında duruşunu bozmayan, şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam ediyorum. Sırt verirken sırtımız boşa çıksa da biz kendimizin duvarıyız. Gece bir söz bırakmak gerekirse, yapısı altından olsa akmayan çeşmeden su dolmaz. Kendisi aslan da olsa düşenin dostu olmaz. Ben Çiğli'den Anıl Öztürk, hepinizi Allah kurtarsın. Hayırlı geceler, Allah'a emanetsiniz. Sağ ol Anıl kardeşim. Şakran Teviş B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Sevgilim benim, umarım iyisindir. Bugün ben sensiz ne kadar iyi olabilirsem iyiyim, seni çok özledim. Babamlaydık bugün, biliyorsun seni çok seviyorum. Her şeyden çok.

bir tanem. Kendine dikkat et, Allah'ıma emanetsin. Şakran Teş B9 koğuştaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Kalbim seninle dolu, aklım seninle meşgul ve ruhum seninle yaşıyor. Sen benim için her şeyden ve herkesten daha önemlisin. Ve sen hayatımda olduğun her an ben dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum. Seni seviyorum, iyi ki sen dünyam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T417 Koç'tan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost, Aylam Onur Süs, Agit Ürey, Mehmet İnan aynı koğuşta. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli. Soyadı gibi dost, Fikret Dost, dostlar Ahmet Altıntaş, Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Orcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Hişam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Koca dama derler ki insan bir kere severmiş, işte o bir kere sensin. Yokluğun bu dünyayı katlanılmaz kılarken var olduğunu bilmektir bana nefes aldıran. Ah benim sevdasında bencil ama yüreğinde sağlam sevdiğim, aklıma gelişini seveyim. Ne güzel de darma duman ediyorsun beni Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluş Çakarlı'ya eğer beni sevse bir şey yapardı diye düşündüğü adam. Eğer beni sevse bir şey yapardı diye düşündüğü kadın. İlk defa birini bu kadar istedim. Sesini duymak kalbimi sakinleştiriyordu. Sonra o ses sustu, içim hiç susmadı. Gökçe Çiçek Çakarlı. İyi akşamlar TK4 koşulan eşim Cemal Karahayit. Bu dünyadaki en ermiş duygu birisini koşulsuz sevmek ve gelip gelmeyeceğini bilmeden beklemektir. Seni çok seviyorum Nilüfer, ta uzaklarda şarkısı armağan olsun. Ben Damla Çakmak B10'da olan Beyza Özkan, canımın içi. Bugün dört duvarın arasında olabilirsin ama yüreğin özgür, hayallerin cap canlı olsun. Unutma, takvim her gün bir yaprak eksiltiyor ve seni bizlere biraz daha yaklaştırıyor. Seni bekleyen kocaman bir özlem var. Sımsıkı sarılacağımız günler çok yakın, seni çok seviyorum. Bir tanem, Allah'a emanet ol. Ben Bilgenur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Beyzoş'um, canımın içi, umarım bugün mektup gelmiştir. Annene arayacağım, geldi mi gelmedi mi haber verseydin annene. Pazartesi günü bana mutlaka mektup çıkar. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et, Allah'ıma emanet ol. Murat amca, ben Akgün Kahraman, canım babam Mert Kahraman, kral amcam Eko Kahraman, Çağlar dil döken Akgün Kahraman dedem. Sizi Allah'a emanet ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Bu alem beyaz gömlek leke kaldırmaz. Ben Sıla Gizgin, ömrüm adam Fırat Gizgin'im, sevgilim. 7.30'dan çıkacağım bugün, bir teslimatım var, her şey yolunda çok şükür. Seni çok özlem dışında her dakika seninle konuşmak istiyorum. Görmek istiyorum, Rabbim en kısa zamanda kavuştursun inşallah. Seni canımdan çok seviyorum, iyi ki benimlesin her şeyim. Ben Sıla Gizgin, hayatımın anlamı ve önemi dünyam Fırat'ım. Allah kuluna zirve yazdıysa önce en dik yokuşları yürütür, az daha sabret. Zirvenin en güzel yeri bize yakışır aslanım. İki balığı aynı fonusa koyarsan zaten aşkına sahip çıkar. Önemli olan okyanusta sahip çıkmak, aşkımın en saf halisin. Şakranda yatmakta olan Çetin Kızıltepe Aslan kocam. Senin varlığın yeter. Zor günler içindir bir umuttur yaşamak. Sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle. Yaşama sebebim, ömrüm yetene kadar arkandayım. Sen benim arkamdaki koca dağsın. Bizim için savaşan, bizi bizden daha çok düşünen reisim. Çocuklarımın yakışıklı babası, kendine iyi bak aslan kocam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran'dan Çetin Kızıltepe. Aleykümselam Çetin kardeşim. Aslan amcam Veli Kızıltepe, liderimiz Japon Mehmet Kızıltepe, reisimiz Vartolu Gökhan Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Hamdi Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, yeğenim Hasan Yüksek, selamlar olsun aslanlar. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven yeğeniniz Çetin Kızıltepe. T1B8'de yatmakta olan eşim Mehmet Cengiz'e, seni çok seviyorum ve hep seveceğim. Kızımızla birlikte seni bekliyoruz. Kendine dikkat et sevdiğim. Burak Akagün'den Senden Kızım Olmalı şarkısını çalarsanız sevinirim.
Şapkanda yatmakta olan Veli Kızıltepe, kalbimin aslan adamı, pazartesi sabırsızlıkla bekliyorum seni göreceğim diye. En büyük hasretimsin. Vedalar zor olsa da sevme engel olamaz. Kalbimin sahibi senin varoluşun bile bana yetiyor. En kısa zamanda kavuşalım, bitsin bu ayrılık. Hakkımızda hayırlısı buymuş. Allah benim arkamda olsun, ben de senin arkanda ölüme kadar aslan kocam. Kendine iyi bak, öpüyorum seni. Murat abim, sana da selamlar, kolay gelsin. Aleyküm selam kız kardeşim. Veli Kızıltepe, aslan kocam, güzel günler bizleri bekliyor, az kaldı kavuşmamıza. Kalbimin sahibi vazgeçilmezim. Bu hayatta tutunacak en sağlam varlığım. Özgürlük sizin, mahpuslar bizimdir. Aycan Kızıltepe selam. Ablam, güzel günler elbet gelecek. Allah büyüktür. Sen kendine iyi bak. B11'in aslan kadını, öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Ben Bülent Dernek, A4 koğuşunun adaletini sağlayan dayım, canım kadar sevdiğim arkadaşım ve Foçalı Serhat abime ve bütün A4 koğuşuna selamlar. Rabbim özgür günlerde sevdiklerinize kavuşmayı hepinize nasip etsin inşallah. T4 A4'teki kardeşlerim, Bülent Dernek kardeşimin hepinize çok çok selamları vardı, üstümüzde kalmasın, bilginiz olsun. Bülent kardeşimizin selamını da en azından paylaşmış olduk. Bir mesaj daha okuyayım. Ben niye yanlış yazmışım? Şöyle diyelim. Mehmet Fatih Özışık, bir insanı gerçekten sevmek onun yanında olduğu günlerde değil, uzaktayken de aynı sevgiyle bekleyebilmektir. Ben seni her gün ilk günkü gibi seviyorum. Kalbimdeki yerin hiç değişmedi, hiç eksilmedi. Gün gelir zaman bizi yeniden aynı yolda buluşturur. O gün sana uzun uzun sarılıp sadece şunu söyleyeceğim. İyi ki beklemişim, iyi ki seni hiç bırakmamışım. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Murat abi, ben Nazar Beydilli, annem Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Anneciğim, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz, evdeyiz Allah'ın izniyle, haftaya yanımızda olursun. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Murat abi, ben Nazar Beydilli, buradan reisim Mete Beydilli olmak üzere canları Mete Can Beydilli, Meltem Beydilli, Yücel Gültepe bin selam ediyorum. Etkinden kralını tanımam şarkısı bu canlara armağan olsun. Şakram bir nolu A3 koğuşuna yatan her şeyim Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor, gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek zor. Yoluna ölürüm bir tanem, bir bakmışsın umutların bittiği yerde çiçekler açmış, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Şakram bir nolu A3 koğuşuna yatan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Aslan kocam, mesafeler sadece yolları uzatır, kalbim her zaman senin yanında, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben B1 koğuşundan Sevgi Kaya, şunu bilin ki gittiğim yerlerden dönmemelerimle meşhurum, şimdi onlar düşünsün, Yıldız Silve'den vazgeçtim, armağan olsun. Murat abi, ben B1'den Saliha Ecellioğlu, C8'de yatan Atakan Ecellioğlu radyo başına. Sana hayatımın en güzel günüme sorsalar, seni kucağıma aldığım günümüzdü derdim. Hayatımdaki en büyük iyi kimsin, iyi ki doğdun canım oğlum. Abi Murat Yalçın, her bir şeyim, çalarsan sevinirim. Canım oğlum Atakan Ecellioğlu, seni canından çok seven annen. İyi ki benim oğlumsun, aslan kafese yakışmaz. Biz her koşulda aslan gibiyiz, biz bize yeteriz. Özgür günlerde el ele olmak dileğiyle. İki güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını daha paylaşacağım kardeşlerim. Takriben bir 15 dakika tekrar kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeç.

0: Geçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar, Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar, Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkant Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Afan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 yatan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar, farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan Batuhan, Çalıkuşu Fevzi Erdoğan, İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkant Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz canları, Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan Can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekder'in C3, C7 yatan Halil İdem, Kınalı Eko. Hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta A7'de yatan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et. O bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş, Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin Ayvaz, Baran Ayçil, Mami Varlı, Can dostum, Suç Ortam Kadir Demir. Farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Paşa Taşlan, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere. Selamlarım Baki'dir Murat abi. Eyüphan ve Can Sever'den seni bu alemde kim tanımaz ki şarkısı değerli dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Murat abi Menemen B8 koşuna atmakta olan Bayraklı'dan İzzet Can Gül, yani İzoke. Aleykümselam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl, Altun Paşa Taş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortağım Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumlarda bulunan başta iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa, Çiçek Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettim. Abi dostlarıma selamlarım. Bakidir ben Bayraklı'dan İzzet Cangül, yani İzoke. Sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuş'un yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim. Tolga Kartal Asarlık Sefiri Alaaddin Akda. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan Mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 Koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, namı der Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Banan Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, boz torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun. Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Başta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2, A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayal oğlunu ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 C1'den Muhittin Üner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun derlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer Bucalı, Maraz Sedat Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in derlisi Çetin Ayçiçek Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan derli abimiz Gamsız Taner Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin derli eşim Meltem Toprak'la da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço. Aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun derli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özler bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan derli yengem Meltem Toprak'ta, özbacım kadar sevdiğim Saki Şahin Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle

Bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben TK1'den Elmas Toprak'ta. Kadın kapalı. Belki de icret etmiş olan derli eşim. Benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun. Ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'nin Asi ve Yaramaz Çocuğu, Çetin Ayçiçek soframızın derlisi, Ümit Bankır Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, Mahalle Büyüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer Manisalı, Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç Torbalı'dan Zübeyir, Akyüzüm Bornalı'dan Turgut Tokcan, beni her şartla benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maras Sedat Salman, gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Evet, kaldığımız yerden devam. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim hemen. Selamlar olsun Lider Efendim Murat abi. Ben İzmir Torbalı Subaşı'ndan Berşan Aksak. Aleykümselam Berşan'ım. Foça açık D blok 46 koğuşuna yatan başta derli babam Emanet Aksak. Aynı koğuşta yatan Ali Eren İmrak ve Dursun Çelik ve Mazluma. Çok çok selamlar olsun. Emanet abi selamını aldım Berşan'dan. Aleyküm selam, sana da sevgiler selamlar. Gerçi bugün konuştuk az da olsa. Baş tacısın abim benim. Bir isteğin bir arzun oldu mu zaten Berşan'la iletirsin. Berşan da zaten aslan gibi kardeşimizdi. Kadir de sağ olsun benim canım ciğerim başımın tacıydı. Hala oturuyorlar salonda, hemen rica etti bu mesajı okuyayım. Emanet abim sana da koğuştaki tüm bizi duyan abi kardeşlere de sana da sevgiler selamlar olsun abim benim. Bu arada kız kardeşim niye ismi yazmamış? Aksel Varol'du galiba. He, Aksel. Evet evet, Aksel Varol kardeşim. Kız kardeşim demiş ki Murat abi rica etsem Aksel Varol'a e-görüşte sıkıntı var. Numarayı kabul etmiyor. Cezaevinde görüşmüş. Numaram kayıtlı değil gibi gözüküyor. Düzeltsinler. Araya hafta sonu girdi. Ulaşamıyorum kimseye. Demiş Aksel. Bilgin olsun. Yani kız kardeşim notunu sana birebir aktardım. Yazdığı şekil. Aynı şekil haberin olsun sevgili kardeşim Aksel Varol. Ben TK4 koğuşundan Mertcan Karayüz. Benim için derli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçükdayım Yusuf Oyur Ali Baran Koçtan Atakan Koçak Arda Erdemli Ferdi Bingöl Serdar Koyuncu Abim Nurullu Önce İbrahim Alada Mert Eko Kahraman Muhammed Sayın Ömercan Kerim Kaya tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlu'dan 5 kuruş şarkısı Armağan olsun. Ben TK4 koğuşundan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Yerciyas, Onur Kale, Diyar Eriş, Tayfun Tolay, ismini yazamadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşte güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abim iyi akşamlar, ben Rümeysa Oyur, canım eşim TK4 koğuşundan Yusuf Oyur'a, ömrüm aslan kocam, gülüşünü sevdiğim adama, aşkım aramışsın beni, arar mısın beni, bekliyoruz, seni çok özledim, Allah'a emanet kalbim, canım eşim TK4 Yusuf Oyur, Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım. Sağ ol kız kardeşim, aleyküm selam. Selamünaleyküm. Başta kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Şakran kadın kapalı yatmakta olan Sudenas radyo başına. Hayatım ne yapıyorsun? İyisindir inşallah. Dün sana yazamadım, anlatacağım. İyiyim, sıkıntı yok. Beni düşünme. Sen iyi oldun. Ben aslan gibi en kısa zamanda yanındayım. Allah büyük sabret. Az kaldı. Az. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Şakran Üçnoğlu, cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren. Burada ve farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf, Beşer, Onur, Şamar, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Şerefli yatan tüm buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan namıdar Tony.
Ben şakranın şu

Bolu cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren burada ve farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım. Baki'de canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf Beşer, Onur Şamar, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Şerefli atan tüm buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Üçlüoğlu'da yatmakta olan Mahmudar Tony. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezenim gülünceyi sevin. Gülünce sevinen, ağlayınca terk edilen uzak akraba çocukları gibi. Kimi sevsem gitti, bir tek senden ayrı kalabilmeyi sevemedim. O da bitmedi gitti be gülüm. Murat abi Sezen'ime Merve Özbey'den Duramıyorum şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası Sezen Çalıkuşu. İçimize yağmur, yüreklerimize aşk yağsın. Hatta o kadar aşkla dolalım ki dizlerimiz titresin, ayaklarımız tutmasın. Ayrı geçirdiğimiz günlere ağlayalım. Yağmurun suyuna karışmış gözyaşlarımızla kırılalım, dökülelim. Ölürüm belki de senden sonra, ne fark eder. Ayrıca Eylem Erçil kardeşime de selam ederim. Murat abi Sezen'ime Sezen Aksu Tükeneceğiz şarkısını çalarsan sevinirim. Kadın kapalıda yatan canımız Şima, çok zor olduğunu biliyorum. Canım az kaldı, sabret bir tanem. Seni çok seviyor, çok özlüyoruz. Sağlığın yerinde olsun, her şey yoluna girer. Rabbimin izniyle bir tanem. Seni ve bütün arkadaşlarını önce Allah'a sonra birbirimize emanet ediyorum. Seni çok seviyoruz meleğim benim. Kadın kapalıda yatan canlarım, bacılarım, Cansum, Şimam nasılsın? İyisindir inşallah. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim ablalarım, bacılarımsınız. İlk birbirinize sonra Allah'a emanet ediyorum. İyi geceler, sizi seviyorum Müge Kına. Tekrardan sizi Mustafa Toprak unutamadım şiirli armağan ediyorum. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kına. Kadın kapalıda olan baldızım Şima ve Cansu, canlarım sizi çok seviyorum, çok özledim, çok az kaldı. Sabredin, Allah'a emanet olun. T1B11'de olan abim Fırat Gizgin, Kasabalı Vedo, Karşıyakalı Cemil abiye selam ediyorum. Vedo sen biliyorsun sihirli kelime. Cemil abi ayrı kurumlarda olan Emre Bıyıklı, Arda Kurt, Kadir Zincir ve bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerime selam ediyorum. İsteği olan bizlere dışarıdan ulaşabilir. Allah sizlerle olsun. Kayda değer tüm dostlara selamlar olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Ben Üçlüoğlu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt, selamünaleyküm Murat abi nasılsın abim, aleykümselam Serdal'ım, çok şükür kardeşim benim, hep beraber yol alalım. Kadın kapalı da olan Pınar Cuhalı, bugün mektubun geldi, pazartesi cevabını atacağım sana. Kendine iyi bak kardeşim. Kardelen Aktaş sen nasılsın, inşallah iyisindir. Barış'la konuştum, mahalledeki herkese söyledim. Senin işin hallolacak, merak etme, kısa zaman sonra oradan çıkacaksın, seviliyorsun. Bugün çalan en güzel şarkılar kardeşim Kardelen Aktaş'a gelsin, seni seven abin Şeytan. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3B9 Koç'tan canım abim Serdal Aykurt, İmparator nasılsın? Biz de ailecek oturuyoruz abim, yerin Berat, her gün Serdal dayım çıksın artık diyor. Osman'ın da selamı var, kral gel artık. Sensiz buralar olmuyor, adam gibi adam kral, seviliyorsun, Allah'a emanet ol. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, aleyküm selam kardeşim. Sevdiğim Doktor Zeki Kaya, sana sensizliği anlatayım mı? Sen yoktun ya, bir kanadım yoktu, bir kuş misali uçamadım. Sen yoktun ya, yüzümden gözümden yaşlar dinmedi. Kanım çekildi iliklerime kadar sen yoktun ya. Temmuz ayında üşüdüm ben, şimdi diyorum ki iyi ki varsın, ruhumun doktoru Gözde. Sen herkesten farklısın, sana armağan olsun sevdiğim. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koçtan Kaleli Kürt Hülya, sağ ol kardeşim. Geceye bir söz bırakayım. Şu hayatta boş verdiğin kadar huzurlu, takmadığın kadar mutlusun. Ne demişler, sabrı deniz olanın başarısı okyanus olur. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan, Aslan Yerim Suat Atsoy'a çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı çalarsan sevinirim. Murat abi B9 Koçtan Kale'nin asi ve asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Kim demiş mesafeler sevme engel diye, bir nefes kadar yakınımda, aklımda, sol yanımda, kalbimdesin. Sen yanımda olduğun sürece aşamayacağım, hiçbir zorluk engel yok. Arkamdaki dam, sırtımı yaslayabileceğim derdimsin, kurban oldum aslan ablam benim. Seni çok seviyorum annem benim. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı, şerefli atan bütün kader mahkumlarına gelsin, istisnalar hariç. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim.
Savaş Aktaş sevgilimiz biz. Şu an saat 7.30-8'de yola çıkıyoruz.

yapacağız. Ayşe ve çocuklarla Muzo götürecek bizi. Aklımızda kalmasın, her şey yolunda. Canım seni çok seviyorum. Rabbim senin olsun. Her şeyim Savaş'ım. Savaş Aktaş, seni sevdiğim günden beri hiçbir gece seni düşünmeden uyumadım. Hiçbir sabah sensiz uyanmadım. Bedenen yanımda olmasan da kalbimin en güzel yerinde ve aklımın her köşesinde hep sen varsın. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koşunu olan canım karım Melahat geldici güzel. Meloşum ne yapıyorsun, inşallah iyisindir, biz iyiyiz. Çocuklar iyi, Güler'in çok selamı var. Gamze'nin de çok selamı var. İbo İnci seni öpüyor. İso da çok selamı var. İnci'yi öp anne, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın, öptüm sizi. Murat abim, Şakran kadın kapalı B13'te olan canım karım Melahat geldici güzele. Meloşum inşallah iyisindir. Seni ve İnci'yi çok özledim. Annemin selamı var. Avukatla konuştum. Azat haftaya gelecek yanına. Az kaldı. Takma kapana bir şey. Her şey yolunda. Sizi çok seviyorum. Murat abim, Nebi Demir'den En Büyük Aşkım şarkısını çalarsan sevinirim. Özlenen de beklenensiniz. Meloşum. Murat abim, sana da kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Sevdiğim Minem, seni sevmek bir kumsala şiir yazmak kadar zor olsa da 3 günlük sevdalara inat seveceğim seni. Kendine çok dikkat et, seni seven Rafet Kale. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim Minem, seni çok seviyorum, bilmeni istiyorum. Ayrıca Elif Bozkurt, Çilem Demir kardeşlerime de selam olsun. Ben B1 koştan Saliha Ecellioğlu, T-tipinde yatmakta olan kalbim oğlum Atakan Ecellioğlu radyo başına. Doğum günün kutlu olsun. Duvarlar bizi ayırsa da sevgim ve dualarım her zaman seninle. Rabbim sana sağlık, sabır ve umut versin. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup birlikte nice mutlu yaşlara kutlamanı diliyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Atakan'ım. Ben B1 koğuştan Saliha Ecellioğlu, T tipinde yatmakta olan kalbim oğlum Atakan Ecellioğlu. Keşke sana sımsıkı sarılabilseydim. Yokluğunun acısı yüreğimde ama umudum hiç bitmedi. Her gün seni dualarıma emanet ediyor. Kavuşacağımız günü bekliyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim evladımsın. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Uygar Donay'dan hasret armağan olsun. Abicim, kadın kapalı B11'den yatan Dilara Küleş. Annem, haberini aldım, merak etme. Ben iyiyim, sıkıntı yok. Batuhan eşyalarını yatırdı. Avukatın yanına gelecek. Hürmüz'ü de çağıracak. Merak etme, seni çok seviyorum. Benim göz bebeğim Dilom. Ezo'yu Hürmüz'e selam. Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş, annem bizler iyiyiz, merak etme. Kaçanın çok selamı var. Ebru'ya selam, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Abicim İbrahim Polat Erden, elbet bir gün şarkısı benim aslan kızlarıma armağan olsun. Bence 8'den Mine Kitmen, sevgilim Rafet Kale, varlığın hayatımdaki tüm boşlukları yetti. Hangi dua etsem, hangi dilde anlatsam seni, ne kadar yazarsam yazayım sevgimi yine de eksik kalır tarif etmek. Bendeki seni bir Rabbim bilir, bir ben bilirim kalbimdeki yerini. Can dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelen kardeşlerim, Çilem Demir, Elif Bozkurt, Pozi, Blok 3. Ne güzel gülüyorsun, bizlere armağan olsun. Ayrıca Sinan Dağ, Berke Kerem, sizlere de selam. Tabii ki unutamadığımız Ulviye Uçar, seni çok seviyoruz. Ankara'dan selamlar Elif Bozkurt kızım. İnşallah beklenen günler bir an önce gelir. Gül yüzüm, seni çok seviyorum. Her gün duamdasın, her bir duam sizlere kabul olarak dönsün. Annem kurban oldum sabır. Sana duam her gece, bazılarına senin hep döktüğün gözyaşı ahın olarak dönsün annem. Bugün biraz yoğun geçti, bir de burası da çok sıcak. Allah'ım size dayanma gücü versin, aklımdan hiç çıkmıyorsun. Geçecek bugünlerde annem, seni çok seviyorum. Hayallerimiz gerçek olsun prensesim. Selamünaleyküm Lider Efendim Murat abi, ben İzmir Torbalı Subaşı'ndan Berşan. Aksak Foça Açık D Blok 46 koğuşuna yatan başta derli babam Emanet Aksak ve aynı koğuşta yatan Ali Eren İmrak, Dursun Çelik ve Mazlum'a çok çok selamlar olsun. Bir mesaj daha okuyacağım kardeşlerim, sonra kayıt mesajlarımızın hepsini bitireceğim. WhatsApp'ımızı da toparlayıp SMS'te kaldığımız yerden devam edeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçlü B9'dan Berşan Polat. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E-tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağrı'dan Ömer Elmastaş, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyfan'dan Mapsane şarkısı bu derlere armağan olsun.
Murat abi ben Berşan Polat. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun.

Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere Derli Ağabeyim, Şeritan, Serdal, Aykut, Dostlarım, Eren, Aras, Umut, Arslan, Balıkçı, Özgün, Fevzican, Karadeniz, Bergamalı, Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay, Şenyüz, Miri, Emre, bu derli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat, gece bir söz de bizden olsun. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şapkan T3B9'da kalan ömrüm Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Bu şarkı demir kapıların ardında kalan sevdiğime gelsin. Her gün bugün gelir mi diye bekliyorum. Her gece adını içime söyleyip uyuyorum, kimse görmüyor ama ben seni her gün biraz daha özlüyorum. Ne olur güçlü ol. Çünkü seni bekleyen bir kalp her şeye rağmen yeniden yerinden hiç kıpırdamadı. İntizar sensiz olamam. Kardeşlerim, bir şarkı sonrasında da kardeşlerimin son kayıt mesajlarının bölümünü paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'ımızdan mesajlarımızı toparlayıp paylaşacağız. Ondan sonra SMS mesajlarından geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Bir şarkı sonrası takriben 15 dakika

Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la Ali Ço, sokakların çocuğu Çetin Ayçiçek, ayrıca TKC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. TKC1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan, Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalı yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun. Ben TKC7'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kadir, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC7'den Kadir Yurteli, aslan babam İbrahim, Yurteli dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben TKC7'den Bekeş Murat Özel başta olmak üzere aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş Murat Özel. Ben TKC7'den Ömer Şahin, başta aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım aslan abi Mekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.
0: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm. Ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4'te 13 koşuna kadar bir yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan. T4A13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Saymaz selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görü, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, Canım Kanım Yoldaşım Ayhan Eriz, İki Gözüm Aslan Dostum, Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derdere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

ST1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaşdelen'e kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkant, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merçen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlar.

anama çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılgel, Keko Fırat Öztaş Delen olmak üzere Yasin Akçay,

0: Tozun ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaşdelen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Elaptos, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel ikinci. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal abim. Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel ikinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Saadettin Bıçakçı, Yeşil Ovalı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem, Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. T2'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel ikinci.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Kaldığımız yerden devam. Önce Mustafa kardeşimin mesajını okuyayım. Mustafa Yıldırım. Canım avukat geldi uyap. Fırtınadan dolayı çalışmıyor. Sabah 8'e kadar sistem çalışmıyor. Avukat geldi ama giremedi. O yüzden geri geliyor, haberin olsun. Bizdeyiz, evde sıkıntı yok. Yarın çözülecek inşallah. Hayırlı geceler canım benim. Hemen kaldığımız yerden son mesajları paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle iyi yayınlar. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere. Serkan Yılmaz Çamdibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel Baba, Saffet İlhan Özcan, Reşat Vardal, Murat Çampak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam olsun. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım, bazı insanlar kalbe bir kez de dokunur ve ömür boyu orada kalır. Sen de benim kalbimin en güzel yerindesin. Seni özlemek zor ama seni sevmek her şeye değer. Alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok severim. Allah'a emanet ol. Seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canım eşim Evru Küçük Coşkun radyo başına. Yüreğim ağlamak ister, gözlerim izin vermez. Gözlerim görmek ister, kader izin vermez. Gönlüm konuşmak ister, bulunduğum yer izin vermez. Ama seni unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Seni çok ama çok seviyorum. Aslan karım, aslan eşi de aslandır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni çok seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşta kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Namami Tutkun, Tatü İsmet, Said Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tanyalı, Zeren Köse, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Yusuf İstanboğa, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki bu hayatta risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şey başaramazlar. Ben T4A8 koçtan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk Özkan Söyle kuzenlerim İlhan Başar Emircan Kaya Yusuf Kaya dostum canım ciğerim Arap Oktay Serdar Çelik Mehmet Fatih Özışık Osman Erçi Sidar Deniz Cino Burhan'a. Kardeşlerim İlkay Demir Alman Okan Alpaslan Aldanmaz Bilal Çetin Nurullah Öncü Yoldaş Cancan Mehmet Toprak yani Karınca. Jiret Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül. Hiçbir şeyden korkum yok. Ölüm emri yeryüzünden değil, gökyüzünden gelir. Selam Murat abi. Ben Batman'dan Zeki. Aleykümselam Zeki kardeşim. Şükran İlge radyo başına. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren seni çok seviyoruz. Benim yüreğim söz vermişse sözünden dönmez. Birine gönül verdiyse inkar etmez. Belki kırılır, zedelenir ama asla sevdiğine ihanet etmez. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın şarkısı. Şükran İlge ve sana gelsin Murat abi. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Allah'a emanet olun. Sağ ol Zeki kardeşim. Murat abi ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Dünyadaki tüm güzelliklere layık olan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Aşk öyle yoğun işler ki kalbe üstünden kaç kişi geçse de o sadece birine ait olur. Sadece biri için çarpar ve sadece biri için yaşar. Unutma ki senin sevgin kalbime şifa oldu Murat abi. Değerli Ayşegül, Ayşegül'e Yıldız Silve'den Su Olsam Sensiz Akmam şarkısı. Armağan olsun. Selam Murat abi ben A5 Koşlan Diyarbakırlı Şiko. Kalbime şifa olan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Gözlerinde kendimi gördüm. Bir sen kalbinde kalbimin ateşini hissettim. Bir sen nefesini nefesime saydım. Bir sen sen. Daima sen. İyi ki sen. Murat abi çok sevdiğim Ayşoma Müslüm Gürses'ten Gel Battım'ın Kar Beyazı şarkısı armağan olsun. Murat abi ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko, şans meleğim Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Her gördüm metne her insan, her müzik her şeye ama her şey bana seni hatırlatıyor, senin olmadığın her şey boş geliyor bana. Bugün esen bütün rüzgarlar senin kokunu getirsin bana, seni hep seveceğim. Murat abi değerli Ayşegül'e bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun, iyi yayınlar, sağ ol kardeşim benim.
Selamünaleyküm Murat abi. T1 John 8 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Hasan Sodan, Oktay Aktaş, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşan, Celal Batur ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz Emirhan, Canbaz, Eren Köse ve akrabam olan Hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Sişit'e selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 John 8 koğuşlan Gültepe'li köylü Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş, diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Engin Kaya Ağralı, İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir canlara selam olsun. Çınar Tepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abi selamünaleyküm, ben T1C18 koğuşundan Oktay Aktaş. Aleykümselam Oktay kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Mesut Çaylak, Hasan Sodan Kaleli, Beşir Acar kardeşlerim, Soner Demirci, Enes Köse. 4 noldan Ferhat Aslan, canım ciğerim yerim, Yusuf Ersen. 2 nolda bulunan dostum canım Muhittin Çalışkan, Can Barış Çakır, Çağlar Çakır, Emrullah Korkmaz, Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Bir umuttur yaşamak. Biz Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran, çok kıymetli Serdar Koyuncu ağabeyime, Remzi Kıran ağabeyim ve Cengiz Kıran ağabeyime, Mehmet Koyuncu, Şirin Can Polat, Azat Başak, Mahmut Aygün boksör, Yakup Kaya, Ekrem Birlik, Eyüp Yıldırım, Ece abi, Tolga Yılmazoğlu abi kardeşlerimize sevgimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğimizle. Ayrıca sevdiğimiz, seven dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Not biz varız ve bekliyoruz sizlere. Seven sayan Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Biz Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran, çok kıymetli ağabeylerimiz Serdar Koyuncu, Remzi Kıran ve Cengiz Kıran, ellerinizden saygıyla öpüyoruz. Sizlere sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. Sizler bizim atamızsınız. Biz varız ve bekliyoruz o günü. Saygılarımızla Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş. Aleykümselam Celal'im. Benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım Mustafa Kıran, Nado, Emrah, Fedai Dayar ve Azat Yavuz dostlarımızdan Şakran, İkinoğlu cezaevinde yatmakta olan değerli büyüklerimiz Serdar Koyuncu, Remzi Kıran, Cengiz Kıran abilerimizin ellerinden öper. Onların nazarında Azat Başak, boksör Mahmut ve Yakup Kaya, Ekrem Birlik cani gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Değerli Murat abi, Sabri Örge'den Pusu Kuracaklar şarkısı bizden büyüklerimize ve tüm bizi tanıyan esaret altında kalmış yoldaşlarımıza armağan ediyoruz. Biz varız, biz buradayız, biz bekliyoruz o özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Ben Hamza Tarduş, canımdan çok sevdiğim aslan ve maşallah güçlü kardeşim Harun Tarduş, seni çok seviyorum. Abilerin abisi, çok selamlar gönderiyorum sana. Bu istek şarkım da sana gelsin. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır, armağan olsun abime. Ben Taha Hüseyin Tarduş, çok sevdiğim Harun Tarduş kardeşime çok selamlarımı söylüyorum. Yüreği kadar büyük aslan ve güçlü kardeşime Halit Bilgiç'ten Yollarında Direndik şarkısı armağan olsun. Ben Abdülsamet Tarduş, abilerinden kral abisi Harun Tarduş abimin ellerinden öpüyorum. Selamlarımı iletiyorum. Bu istek şarkı Harun abime armağan olsun. Rojdan Diren Ha Diyarbakır şarkısı Harun abime armağan olsun. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım hala. C14 ve C24'ten çıkan tüm dostlarıma, kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Ben Harun Tarduş. Sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Sen sadece en sevdiğim insan değilsin. Sen en sevdiğim yer, en sevdiğim zaman ve en sevdiğim hissin sevgilim. Abi derdim için Hilay Zerdüş, kimim var ki senden başka şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ronican. Aleykümselam Ronican kardeşim. Ronican Turan, beni seven sen tanıyan tüm dostlarıma selam ediyorum. T4B2 koğuşundan Hüseyin Can Gündoğdu radyo başına. Aslanım merak etme, abin her zaman yanında, kendini üzme. Dostlarımıza haber gönderdik, sana ulaşacaklar en kısa zamanda. Aramızdasın, tüm dostlarına selam ediyorum. T2B1 koğuşundaki dostlarıma ve herkese selamlar ve dua ile. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Roni Can. Sayfamı bir kez daha yenileyim, WhatsApp'ımızı. Fuat Afindi radyo başına. Canım oğlum,
annen baban seni çok seviyor. Canını hiçbir şey için sıkma. Seni çok seviyoruz. Baban senin yanında görmek istiyor artık. Allah'ın izniyle sen ve koğuş arkadaşlarına selam söylüyor baban. Rabbin tez zamanda kurtarsın hepinizi. Dualarımız sizinle. Kurban oldum Kezzabam'ın. Evet, şimdilik bu dakikaya kadar kardeşlerim WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Şimdi bir güzel şarkı sonrasında da SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim. Hatta şöyle yapalım. Şunu da koyalım. İki güzel şarkı yapalım. Evet, iki güzel şarkı sonrası SMS mesajlarıyla kaldığım yerden devam edeceğim.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

Evet, üç güzel şarkı sonrası hemen kaldığımız yerden SMS mesajlarıyla devam. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben İzmir Menemen, TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B2 Koğuşundan Ercan Tekdemir. Aleykümselam Ercan kardeşim. Aynı kurumda farklı koğuşlardaki Mehmet Aydın'a ve Acu kardeşlere bin selam olsun. Yürekten yan yana yatmasak da aslan gibi yüreğimiz var, kalbimiz bir. Kuyuya düşmeden girmeden Mısır'a sultan olunmaz. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf gördü sadece. Yeri her yer meydan, ümitsize her yer zindandır. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Ben B4'ten Kürt Serenay Gümüş. Hayırlı yayınlar abican, sağ ol kız kardeşim. Biricik annem Dilara Elduran prenses kardeşim Damla Gümüş. Sizleri çok seviyorum. Gülüşüme gülüş oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Sıradaki şarkılar Dilara Elduran, Damla Gümüş, Büşra Çakmak, Ayşe Yılmaz, Haset Tanrıver, Esen Keskin, Öznur ve Gülay Gerde Güle kardeşlere gelsin. İyi yayınlar abi, sağ ol kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B2'de yatmakta olan kardeşim Ercan Tekdemir, yemek ortakları Şahin Baran Cantaş Demir ve koğuşunda bulunan tüm diğer arkadaşlara Yasin Coşkun abime bin selam olsun. Şerefiyle yatan herkese Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı hepinize armağan olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Geçmez dediğimiz günler bitecek, sabır en büyük silahtır ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ercan, seni seviyorum. Şakran T2, A5 koşuna atan Buğra Yağız Güzel'e, canım kardeşim bu mesajı sana koca bir özlemle gönderiyorum. Belki aramızda demir kapılar ve duvarlar var ama sevgimiz hiçbir zaman eksilmiyor. Seni her gün dualarımızla anıyoruz. Yokluğunu her an hissediyoruz, ne olursa olsun güçlü ol, umudunu asla kaybetme. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup yeniden sımsıkı sarılacağız. Seni çok seviyorum, seni bekliyoruz. Bu şarkı benden uzakta ama kalbi seninle atan ailenden yarım gelen bir mesaj Buğra kardeşim. Bu ara Torbalı'dan Kadir kardeşimin ve Berşan kardeşimin tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler dilekleri vardı. Sıradaki şarkıda tüm kader mahkumlarına gelsin demişti. Kadir ve Berşan kardeşim üstümüzde kalmasın. Çaybaşılı Roman Çocuğu Paşa Güler, Yağmur Güler, Gülcan Ecellioğlu, Naciye Güler, Cambaz, Ferit Paşa Güler'in arkadaşları Mehmet Öztin, Veli Akçam, Mustafa Şengün, Serdar Karslı, İzmir Taylan Çiçekçi Kız şarkısı çalar mısınız? Tüm kader mahkumlarına gelsin. Çaybaşılı Naciye Güler, Çaybaşılı Roman Çocuğu Paşa Güler ödemişti. Gülcan Ecellioğlu, Ankaralı Namık'tan Hadi Çık Gel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Aleykümselam. Ben Esentepe'de Mustafa Yüz Yüze. Buradan sizin aracılığınız ile değerli dostlarıma seslenmek istiyorum. Öncelikle T1'de yatan Mert Kahraman, Eko Kahraman, Osman Karakalpak, Fatih Özışık. Hepsine selam olsun. Çok özlendiniz de zamanda yanımızda olmanız dileğiyle. Oralar kimseye kalmadı, size de kalmaz. Allah'ın izniyle sizden bu saydığım isimlere Amrat'tan selam, sevdiklerime şarkısı armağan olsun. Mert ve Eko sever bu şarkıyı, aslan kardeşlerim benim, Allah'a emanet. Murat abi, Sincan Cezaevi L2 A4 koğuşuna atan kardeşim Enes Pekmezci ve koğuş arkadaşlarına, bütün kader mahkumlarına Tufan Altaş'tan Ezel'den Deli Gönül şarkısı armağan olsun. Sayfamı yenileyim. Ödemiş T-Tipi B5 koşuna atan Ünal Kınay, Polat Kınay, Uygar Doğanay. Gelir Ünal'ım, canım kocam, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Abi selamun aleyküm, T1 B18 Berhan Azsever radyo başına, aleyküm selam kardeşim. Can abim, ailem, Allah seni ailenin başından eksik etmesin. Her an aklımızdasın. Zor günler elbet biter. Bir gün biz de aynı sofrada buluşacağız. Az kaldı abim. Sen hiç canını sıkma. Kardeşin her zaman yanında. Saat kaç olursa olsun aramanı bekliyorum. Allah'a emanet ol abim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar'a sevdiklerinden selamlar. Çok az kaldı. Sabır, en yakın zamanda aramızdasın. Güzel yürekli dostum, sevgilerle can dostun Umut Sevingel. Aleyküm selam Umut kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatmakta olan aslan dostum Mansur Aktepe kardeşlerin seni bekliyor. Bir reklam arası verdin. En kısa zamanda yanımızdasın. Ben gerekli konuşmaları yaptım. Mahmut Ergül kardeşimin, Anıl'ın, Murat'ın hepsinin sana selamları var. Buraları fazla merak etme. Buralar bende, kuşları da merak etme. Çok iyiler.
Murat Can'a başına diktim. Her gün ilgileniyoruz. Özel olarak Aslan kardeşim dikkat et kendine, koğuştaki arkadaşlarına, abilere selam olsun elbet. Bir gün Aslan kardeşim. Yarım gelen bir mesaj. Aleyküm selam kardeşim benim. T2 A2 koğuştan Talha Komas. Nasılsın, iyi misin kocacığım? Ben iyiyim. Annen Gildiz, beni merak etme. Sen iyi ol, ben de iyi olurum. Seni çok severim, kendine iyi bak ömrüm. Herkesin sana selamları var. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Ben Yamanlardan Tolga Bingöl. Öncelikle değerli dostlarım Baran Aksever, Berhan Akgül. Baran Aksever olabilir mi? Baran Aksever yazıyor ama belki de doğrusu budur. Mehmet Akgül, namı der külli. Mehmet Aktaş, Uğur Savcı, canım kardeşim Oğuzcan Oğuz ve kıymetli abim Cikselo'ya buradan selam olsun. Ben C10 koğuşundayım, haberiniz olsun. Sizleri çok sevindi, unutmayın. Hepinize mektup attım. İnsanlar rahat edemedikleri yerde oynamaya başlarlar. Hepiniz aslan gibisiniz. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle Tolga Bingöl. Ben Gökhan Ergül. Öncelikle selamünaleyküm. Kolay gelsin Murat abi. Aleyküm selam Ergül kardeşim. Gökhan kardeşim. Aleyküm selam. Buradan kıymetli dostlarım, abilerim Gökhan, Diker, Bilal, Yavuzer, Ozan, Yazar, Fırat, Korkmaz, Tatü, İsmet, Mesut, Çaylak ve koğuşumuza yeni gelen kıymetli dostumuz Tolga Bingöl. Hoş geldin. Herkes kaybettiklerine yansın. Siz bizden başlayın. Herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Şakran T1B9 zaten kardeşim Okan. Bir çere abisinden selam olsun. Doldum doldum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam Aykut ben. Kadın kapalıda yatan canımın canım Melis'ime. Aşkım nasılsın, iyisindir umarım. Beni merak etme, iyi sayılırım. Seni çok seviyorum sevgilim, özlenen ve beklenensin. Sen her özlediğimde yıldızlara bakıyorum. Çünkü onlar gibi sen de hep ışıldıyorsun. Ama dokunamıyorum, özlemek nedir bilmezdim ama sen gidince anladım. Sevgilime yıldız silbeden dayan, yüreğim dayan. Çalarsan çok sevinirim Murat abi, Allah'a emanet. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, biliyorum mektubum gelmedi, sistem bana geri iade etti, anlatırım sana durumu, senin mektubun da gelmedi bu hafta, ben iyiyim merak etme, yine kafamda kurma, her an aklımda ve kalbimde olduğunu bil sevgilim, planda bir değişiklik olursa bana haber ver, az da sabret her şeyim, seni çok seviyorum, Rabbime emanet ol. Selam Murat abim, ben B2 koğuşundan Rümeysa Kınık. Aleyküm selam kız kardeşim. Öncelikle benim güzeller güzeli ablam Hasret Korkmaz, derdilerim Gülizar Özek, Serpil Özyolcu, Merve Fidan, Gönül Yalın, sizleri çok seviyorum. Ablamın derlisi Emrullah Korkmaz abime de selam olsun. Ayrıca Hazar İsmail Atabey, sana da selam olsun. Murat abi, Hazar Bülbül'den her an her şey olabilir şarkısı bizim için çalar mısın Murat abi? Gece benden bir söz, sitemim kahpece ellerimi tutan ellere, isyanım ise yaşanmadan geçen gençliğime, sabrım ise gözümün, yarım gelen bir mesaj kız kardeşim. Şakran T4'te yatan Murat Nişancı'ya, Yıldız Silve şarkıların şarkısı armağan ediyorum, aslan kafese sığmaz sarım. Menemen Hatundere Abdullah Gencer, kurban oldum ruhumun yarısı. Biziz, merak etme bir tanem, herkesin çok selamı var, seni çok seviyorum her şeyim, kendine iyi bak. Ben Çimentepe'den Yasemin Aşık. İzmir cezaevinde bulunan çocuklarım Özkan Aşık, Baran Aşık, Azat, Azat Aşık, Bahar Dündar. Torunlarım Yusuf Sarsılır, Bulut Aygören radyo başına. Evlatlarım siz sıkılmayın, ben her zaman yanınızdayım, Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Ben Çimentepe'den Yasemin Aşık, Aslan Kocam Yusuf Aşık. Evi merak etme, bizlerde sıkıntı yok. Hepimiz iyi, sen kendine bizim için iyi bak. O zaman daha iyi olacağız, Allah'a emanet ol. Dilberay'dan Helen Enli şarkısı sana armağan olsun. Ben Çimentepe'den Kevser Aşık, Şakran cezaevinde bulunan babam Yusuf Aşık. Abim Özkan Aşık, Baran Aşık, Azat Aşık, Yusuf Sarsılır, Bahar Dündar radyo başına. Yaz karaylar, yazınlanlar dedik elbet. Bir gün o güneş sizin için de doğacak. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Hazar Yıldız'dan geleceğim bekle beni şarkısı hepinize armağan olsun. Abim Şakran B5 koşunu olan can parçam Cenk Sun'a selamlar. Cengom canımın içi, seni çok seviyorum. Beklediğini, özlendiğini sakın unutma. O güneş bizim için de doğacak, hiç merak etme. O zor günleri beraber atlatacağız. Kara gözlüm Rabbime emanetsin. Ben Birol Ercan, C11 koğuşuna yatmakta olan Işıl Ercan radyo başına. Babam seni çok merak ediyorum, neden beni aramıyorsun? Lütfen beni ara güzel kızım. Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısını armağan ediyorum.
Ben Yeşilyurt'tan Osman Kalkan. Öncelikle İkinoğlu'da yatmakta olan Aslan abim, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Fırat, Korkmaz, Berk Bozkurt, Mustafa Uslar, Yunus Emre Kaya, Gökhan, Yunus Emre Kaya, Cin Gökhan'a selam olsun benden. Aslan abim, Sarı Şahin, Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben İrem, Şakran Kapalı'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a iyi akşamların olsun bir tanem. Seni çok seviyorum. En kısa sürede her şey çok güzel olacak. Orası kime kaldı ki sana kalsın. Sen orada sabrınla, ben burada sana olan sadakatinle duruyorum. Bir aslan yattığı yerden belli olur. Senin dik duruşun benim en büyük gururum. Sabrın sonu selamet. Bizim sonumuz ise kocaman bir sarılma olacak. O gün gelene kadar sesin kulağımda, sevgin yüreğimde, en büyük zırhım Özgür Kaplan yarım gelen bir mesajımız. Tepecik Tenekeli'den Hayriye Sırka'dan Canım Kızım Candan Baba Çöz C9 yatan bütün koğuş arkadaşlarına ve sana selametine çıkarsın annem. Sizleri canımın içi, gözümün bebeği, can dışım. Bunu tüm dünya bilir ki senin için yapmayacağım bir şey yoktur. Önce Allah, sonra ben. Hikmet Aslanım'ın annesi, herkesin karlar yağdı, izler örtüldü. Güzel hanım kızım, seni çok ama çok seven Hayriye Sırka'dan. Ben Yusuf Pinik, T1B18 Berhan Alsever radyo başına. Can abim, ailem, Allah seni ailenin başından eksik etmesin. Her an aklımızdasın. Zor günler elbet biter. Bir gün biz aynı sofrada buluşacağız. Az kaldı abim. Sen hiç canını sıkma, kardeşin her zaman yanında. Saat kaç olursa olsun aramanı bekliyorum. Allah'a emanet ol abim. Olcay Karadere ben. Şakran T1B14'te yatmakta olan tüm kardeşlerimize selamlar. Başta Kuruçaylı Kenan Dürek, Aslan Tepecikli Yalçın Öztan'a, Kuştepeli Esigo, Kadife Kaleli Sarı Halise, Ağrılı Maksut'a, Narlı Dereli Sado ve Rambo'ya çok selamlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizi bekliyorum. Çıkan beni arasın. Sizleri bekliyorum. Bir şekilde bana ulaşın. Güllü'den Fark Etmez Hesaplaşırız şarkısı armağan olsun.

Şakranda yatan Deniz Karabu, her şeyin yükünü kaldırabilirim ama sensizliğin yükünü kaldıramıyorum. Bunlar da geçecek biliyorum. 12 senemsin sen benim. Sen benim yokluğum, varlığım, düştüğüm, kalktığım kollarında uyudum, masum uykumsun. Herkes parfümün kokusunu bilir ama ben senin sakallarının kokusunu biliyorum. Bırak sakalının kokusunu kimse bilmesin. Gönderen Aliye Güneş. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Memo bugün Almina'yı aramış, sakın merak etme, sana dilekçe yazmış. Telefon bozuk diye arayamamış, merak etmeyecek misin? Daraylı da sana selamı var, bizi sakın merak etme, seni seven Aylan. Müslüm Gürses'ten Gülom şarkısı senin olsun sultanım. Şakranda yatan T3 Beytullah Kabadayı. Aşkım benim, sabah konuşamadım, tam aklım bende kalmasın. Ben sizliğim, oturuyorum. Pazartesi gününü bekliyorum araman için. Unutma, beni yazdır görüşüne bak. Seni görmem lazım, çok özledim kalbimin sızısı. Sen de kendine iyi bak. Ben annenlere gelip gideceğim, sorun yok. Ablaların selamı var. Her şey düzelecek, sıkma kendini. Benden sana Gökhan Namlı'dan Benim Seni Görmem Lazım şarkısı gelsin. İyi geceler aşk. Değerli kardeşim, Sincan L2 koğuşuna yatmakta olan yeğenim Enes Bekmezci ve tüm koğuş arkadaşlarına ve kader mahkumlarına ve yakınlarına azar verilen değirmenim terse döndü. Bu sene çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar. Öncelikle aleyküm selam, sağ olun. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan oğlum Mehmet Eriş, namı der Eşref Tek, başta olmak üzere değerli abisi Ali Ko, Kuruçaylı Musa, Serkan Kiremitçi ve şerefli yatan herkese selam olsun. Yazılanı yaşar, yakışanı yaparız elhamdülillah. Eşref Tek, Müslüm Gürses'ten Evlat şarkısı bizi tanıyan herkese gelsin. Ben Gülgün Akkoyun, Şakran T2 A5'te yatan oğlum Çağlayan Özkan, annem. Kavuşmamız az kaldı, seni çok ama çok seviyorum. Annesinin bir tanesi kurban olduğum sıradaki şarkı A5 koğuşuna armağan olsun. Ben ikinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, geceye söz bırakmak istiyoruz. Dik durun, olduğunuz gibi görünün, 3 günlük dünyada nefsi menfaatleriniz için dostlarınızı satmayın. Şerefinizi, onurunuzu asla çiğnetmeyin. Yalaka olup kimsenin arkasından konuşmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır ve selam. Biz ikinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat, ikinoğlu B7 koşuna atmakta olan abi dostlarım Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Ozan Bayar, Ahmet Kaya Karabağ, Mustafa Mutak, Serhat Akkaş, Doğuş Yılmaz, Şehmus Demir, Cüneyt Gültekin, Abdullah Gezer, Atakan Özü Uyanık, bu abi dostlara selam edelim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hozan Dino'dan Heva şarkısı bu derlere gelsin. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalda yatan evimin sultanı Nazan Demirhan. Ömrüm bu sözüm sana, aşkınla sararıp solacak kadar, sevginle bahtiyar olacak kadar, uğruna canımı verecek kadar seviyorum seni aşkım. Bu akşam çalan şarkılar senin ve masanın olsun aşkım. Ablama da selam olsun sultanım. Menemen tipi Caltı koğuşundan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Mahsun'dan dinle, bize gelsin ablan. Şakran T2 C11 Metehan Sabuncu, ben Peri. Sevdiğim iyisindir inşallah. Ben iyiyim, aklım burada biliyorum ama sakın merak etme, seni çok seviyorum özlemle. Murat abi iyi günler dilerim. Öncelikle Foça Açık Cezaevinde yatan Ömür Hekimoğlu abimize ve tüm kader mahkumlarına Metin Işık'tan Kader şarkısı armağan ediyorum ve hayırlı geceler diliyorum. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar, iyisindir umarım. Ben Ferhat Kızıl Aydın Bıçakçı kardeşime selamlarımızı iletiyoruz. Rabbim senin olsun. Tüm kader mahkumlardan Allah yardımcısı olsun. Aleyküm selam Ferhat kardeşim. Çok şükür. Hep beraber yol alalım. Kadın kapalıda yatmakta olan iki gözüm Cansu, Seda, Gülbahar, Şima, Coşkun, Çağla, Çakmakçı, Ezo, Güler, sizleri çok seviyorum. Bugün değilse elbet bir gün. Allah'a emanet olun. Kardeşiniz Çağla, Gülbahar. Kadın kapalıda yatmakta... Yanlışlık var bunda da. Ev zaten bu kadar gelmiş. Kadın kapalı demiş. Acaba Şima kardeşlerin olabilir mi? Şakran T4'te yatan kocam, seni her gün biraz daha özlüyorum. Sen uzakta olsan da kalbim hep senin yanında. Bu zor günler geçecek ve biz yine birbirimize sarılacağız. O güne kadar seni sevgiyle bekleyeceğim. Seni çok seviyorum benim güzel kocam. İyi geceler.
Şakran'da yatmakta olan abim İbrahim Acar. Bugün duydum yine girmişsin. Çok üzüldüm. İyisindir inşallah. Bir çıkamadın zaten oralardan. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun. Çınar'a da çok selamlarımı ilet. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol inşallah. Kardeşin Çağla Gülbahar. Bir şarkı, hatta şöyle yapalım. İki şarkı, sonrasında son mesajlarımızı paylaşacağız kardeşlerim. Bilginiz olsun. İki güzel şarkı sonrası. Bu arada Koçero kardeşime, dostuma da sevgiler, selamlar. Bizi duyuyorsa yanındaki misafirlere de, kardeşlerimize de sevgiler olsun Koçero abim. Evet, var mı başka mesaj? Harun Tarduş kardeşim, Hamza kardeşimin de sana çok çok selamları vardı. Seni çok sevdiklerini söylememi, iletmemi istediler. Üstümüzde kalmasın kardeşimizin selamı. Evet, iki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. O sıradaki şarkı sana da gelsin Koçero kardeşim benim. Neymiş? Kimin var ki senden başka? İki güzel şarkı sonrası abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bir kez daha hatırlatayım. Kayıt mesajlarını biliyorsunuz ki cumartesi günü saat 7 çeyrek geçe başlıyoruz, tümünü paylaşıyoruz. Yarın da aynı şekil kayıt mesajları olan kardeşlerim, bir kez daha sizlerle paylaşmış olayım.

0: Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka.

Çay ve güzel köy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Son mesajlarımızı da paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koştan çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Bardağa taşıran son damla öfke değil, yorgunluktur. Çünkü insan yorulduğunda bakış açısı değişir. Artık açıklanmaz, peşinden koşmaz, yalvarmaz, beklemez, çabalamaz. Eskisi kadar önemsemez, sadece kitabı kapatır. Işığı söndürür, perdeyi indirir ve hikayeyi olduğu yerde bırakır, nokta. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Batur'a, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Murat abi, ben T3A20 koştan çapa Hakan Ejderer. Bir insanın gerçek yüzünü senin için yapabileceği şeyler varken yapmadığı zaman görürsün. Mesele imkanı değil, önceliktir. Sen listenin sonuna atan birini hayatının merkezinde tutma. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yenim Tatar Berkan Batur ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey Dilli'ye gelsin. Çapa Hakan Ejderer. Bu arada Hakan Yavaş kardeşim, kız kardeşim demiş ki, abi söyler misin Hakan'a evdeyim, beni merak etmesin, aradıysa bile telefonum kapalıydı demiş Hakan Yavaş kardeşim. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat, İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan değerli abim Ronay Çiçek abime selam ediyorum. Umut gözyaşlarıyla suladığımız ağacın meyvesinin sırası geldiğinde teker teker toplayacağız. Şimdilik herkes yattığıyla utansın, günü geldiğinde İnşallah. Tek bir noktada kalmaz ve selam. Buradan İkinoğlu B7 koğuşuna şerefiyle atan tüm mahkumlara selam olsun. Ben eski İzmir'den Emirhan Polat. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Emirhan Polat. Aleykümselam kardeşlerim. B7 koğuşuna yatmakta olan başta değerli dayımız Azat Başak, boksör Mahmut Aygün Kemal Acar, akabinde Can abimiz, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Ozan Bayar, Ahmet Kaya, Karaboğa, Abdullah Gezer, Mustafa, Umut Ak, Doğuş Yılmaz, Serhat Akkaş, daha ismini sevmedim, dost abi kardeşlere selam olsun. Biz suyun derinliğini biliyoruz fakat siz kimin limanına yanaştığınızın farkında değilsiniz. Bursa'dan selamlar olsun. Sayfamı yenileyim, kardeşlerim varsa paylaşalım. Kadın Kapalı B7'de yatan Feride Havva Göker kardeşim, onu çok seviyorum. Çok merak ediyorum, eşyalarını topladım. En güzel şarkılar senin olsun canım kardeşim, ablan ben. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ejcin Akbaş. Aleykümselam kardeşim. Buradan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Şakran T3 B3 koğuşunda yatmakta olan Soykan Soylu, canım sevgilim, telefonda arıza oldu sanırım, kapandı. Daha da geri aramadın beni, merak etme. Hep iyi ol, seni çok seviyorum, kurban oldum. Bugün de güzel güzel uyu, iyi geceler bir tanem, her zaman kalbimdesin. Merhaba Murat abim, ben Tuana Kılıçkap, sağ ol kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan aslan kocam Fırat Kılıçkap, sabırla bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşunu uçuracaksın güzel gözlüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Aliya 4.0'dan Fırat Kılıçkap. Aleykümselam Fırat'ım. Benim için değerli olan dostlara selam göndermek istiyorum. Başta benim için değerli olan Şakir, Barut, Halil, İbrahim, Şahin, Göksel Kılıç, İsmet Kara, Görkem.

düz insanı hiç değilim ama görüşürüz dediysem iyi ya da kötü illaki görüşürüz. Yarım gelen bir mesaj Fırat, bilgin olsun kardeşime. Abi kardeş, abla kız kardeşler, bugünlük bu kadar. Önce buradayken hemen sayfamı açıp kapatayım. Allah nasip ederse yarın inşallah huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, tüm güzellikleri kalben diliyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın dediğim gibi duyan kardeşlerim varsa 7 çeyrek geçe zaten Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla açılışımızı yapıyoruz. Tabi ölmez sağ kalırsak. Kayıt mesajlarımız takriben 9'u çeyrek geçeye kadar falan hepsini paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacağım. Sonrasında da SMS mesajlarınızla yarın haftanın son Murat'la gönülden gönüle programımızı inşallah kazasız belasızca yerine getirmiş oluruz. Evet, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.

0: Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Size son yazdığım bir şarkı sözünü okuyayım isterseniz. Bakalım beğenecek misiniz? Zamansız gidişim kahretti beni. Ben böyle olacak adam değil. Yarınsız yaşama tüketti beni. Ben böyle olacak adam değil. Sayende sevdasız, aşksızım şimdi. Yalnızlar içinde yalnızım şimdi. Yaşayan ölüden farksızım şimdi. Ben böyle olacak aşık değil. Demek her şey bitti. Kahrolacağım. Hasretine nasıl dayanacağım? İnan, inan dokun sana ağlayacağım. Ben böyle olacak adam değil. Ben böyle olacak aşık değil. Ben böyle olacağım.

bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi,

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni. Peynir.

benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenlere inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek, evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına, en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan, koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen,